herkes mi kalleş düzence? Gönlüm adamın mertinde. Bilmezdin sen kıyı kenar, bu akış tersine döner. Diner Mehmet Kemal diner, devamı olmaz dertinde. Yalnızlık aslında acı, eşkıya gözüme yabancı. Dost geçti kervan hancı, yalnız.

asılı duvarda. Seslenişimi duyar da beni anıyor der misin? Resimde olduğu gibi, içinden geldiği gibi bakıp bakıp güler misin? Mahpusun penceresi dar, içeride sıkılır adam. Resmime bakıp da ağlar mısın? Başıma gelene kızdım, hazredip ağladım. Resmine bakarak yazdım, öyle izlerim bu şiiri, okursan.

sen bir bakışta elimi ilk tuttuğunda, laf lafı açtığında götürdün beni çok uzaklara.

Benden artık hayır gelmez. Gönlüm sustu, gözüm doldu. Ağlamaya gerek yok. Benim artık hırsım soldu. Duygum bitti, gençlik gitti. Hayal gerek. Doğru olmak bir suçmuş. Gerçeği bulmaya

kapandı yollar. İki parça böldü dağlar. Bir tarafta anam ağlar, bir tarafta anam ağlar, bir tarafta sen ağlarsın. Ah, hasret başladı mal duman, yokluğundur anne kurban bizi yıkan.

Yeah yeah, oh yeah yeah. Haydi kalka, uyanın, sabah oldu. Yeah yeah, oh yeah yeah. Canlarım benim, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Bakın düşünün ne kadar şanslısınız. Yeryüzündeki geri kalan insanlar da böyle uyandırılmak istemez mi ya? Bakın düşünün ne kadar şanslı, ne kadar...

sizi böyle uyandıran bir seveniniz var. Benim ya seviyorum lan sizi. Harbiden lan dediğime bakmayın, o şey yaparak böyle seveceksin. Hani böyle sımsıkı sarıyormuşum, sırtını sıvazlıyormuşum gibi. Seviyorum sizi. Seviyorum oğlum, seviyorum lan. Canlarım benim. Hayırlı sabahlar olsun. Unutmayın, güne nasıl başlarsanız günün geri kalan kısmı öyle geçermiş. Ben demiyorum, o çok bilmiş uzmanlar söylüyorlar. Güne nasıl başlarsanız her şeyi bilirler ya yani. Ama şimdi baktığımız zaman tecrübe ettik mi ettik? Baktığımız zaman tecrübelerimiz var mı? Var. Baktığımız zaman biz güne neşeli mi başlıyoruz? Evet. Günümüz neşeli mi geçiyor? Evet. Peki şunu araştırmış mı uzmanlar? Geceniz nasıl geçerse sabahınız öyle başlar diye bir şey var mı acaba? Hani böyle gece nasıl geçtiyse, gece böyle gergin geçtiyse sabah insan geriliyor mudur acaba? Gece müthiş geçtiyse böyle insan daha mutlu oluyor mudur mesela? Şimdi ben bu konudaki fikrimi söylersem adım çıkar. Tolga var ya, her gece her gece her gece her gece. Yani fark ettiniz üzere ben her sabah mutlu uyanıyorum. Neden acaba? Bilmiyorum yani. Her sabah demek oğlum. Her sabah mutlu uyanıyorum, enerjik uyanıyorum, eğlenceli uyanıyorum. Dolayısıyla güne de neşeli ve eğlenceli devam ediyorum. Dolayısıyla akşamları da neşeli ve eğlenceli oluyorum. Dolayısıyla gece... Tamam, benim verdiğim bu dipnot bilgisinden sonra herkes iş yerine şeyi diyecek böyle. Günaydın. Güzel bir geceden sonra doğan güneşle güzel bir sabahtan herkese günaydın. Öyle bir mesaj verecek. Güzel bir gece. Arkadaşlar bakınız, ben çok enerjik ve mutluyum. Neden? Çünkü güzel bir gece geçirdim. Ya da böyle mutsuz olan insanlara şey diyecekler. Aa, şuna bak, çok mutsuz. Gece ne oldu da lan oğlum? Ya da şöyle değiştirebilirsiniz. Ya bu sabah çok mutsuzsun. Gece ne olmadı? Neden o ne oldu? Bak ben size söyleyeyim. Bu verdiğim dipnot bilgiyi yani onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, bence yüz binlerce insan duydu. Bak gergin olayım, agresif olayım, kaşlarımı çatayım falan derseniz yemin ediyorum iş yerinde şey derler. Ne olmadı gece? O yüzden ne yapıyoruz? Hepimiz günaydın.

0: sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Efendim duyduğunuz gibi sulu yemek ve kahvaltıda çözüm ortağınız Yağmur Yemekçilik ve Kahvaltı Salonu. Neden? Neden sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Yemekçilik? Çünkü Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Yani belli bir ücret karşılığında sponsor oldu. Yani her ay yaptığı düzenli ödemelerle programı finanse etti. Yani programcılarının ihtiyacını karşılayarak programa katkı sağlayan, yani ismini duyurmak için çuvalla para verdiği için Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası. Yani şey de diyebiliriz. Yağmur Yemekçilik sponsorluğunda hazırlanan Tolga Dünyası da diyebiliriz. Yağmur Yemekçilik katkılarıyla hazırlanan Tolga Dünyası da diyebiliriz. Yağmur Catering Yemekçiliğe katkılarından ötürü teşekkür de edebiliriz. İyi ki varsın Yağmur Yemekçilik, teşekkürler Yağmur Yemekçilik de diyebiliriz. 30 yıllık tecrübesiyle Yağmur Yemekçilik işletmecisi Cumali Usta'ya da bir günaydın deriz. O da benim gibi, sizin gibi, sizler gibi erken kalkıp yol alıyor. Erkenden yollara koyuluyor. Erkenden iş yerine gidiyor. Erkenden şöyle bir denetliyor. Belki de eline kepçe almıyordur. Belki de elemanları, ustaları falan vardır ama yine de denetleme de yapıyor, denetleme.
2: Şimdi yavrucuğum öyle olmaz. Önce boneni takıyorsun. Tabii canım, kaloşunu giy bakayım. Tabii canım, önlüğümüzü çıkartmayalım. Tabii yeni gelen arkadaşlar, ellerimizi güzelce yıkıyoruz dezenfekte.
1: Öyle yani. Ayıktınız mı? Canlarım benim. Yani anlayacağınız işinin başında kaliteyle imzası olan Cumali Usta. Evet. Kahvaltı çeşitleriyle, sulu yemekleriyle, iş yerlerinde tabildot servisi hizmetiyle ve aynı zamanda düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızla Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Gün içerisinde, program içerisinde menülerimizden bahsedeceğiz. Kampanyadan bahsedeceğiz. Bol bol ya, az az öde var mesela. Yağmur Catering Yemekçilik Tırmız Sanayi Sitesi sosyal tesislerinde hemen postanın yanında, pedelerin yanında. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin, bilgi alın. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin, arkadaş olun. Instagram Yağmur Yemekçilik takip isteği gönderin, direkt mesaj gönderin. Cumal abi büyük adamsın valla, Tolga Dünyası'nda sponsorsun ya. Yazın ya. Yazın, harbiden öyle yazın.

Peki şunu sorayım, sabah uyandığınızda günaydın mesajı gönderme alışkanlığınız olan arkadaşlarınız var mı? Yani sabah ya da sizin telefonunuza günaydın diye mesaj gönderen birileriniz var mı? Benim var, dinleyicilerim bana günaydın diyor. Siz de bunların arasında katılabilirsiniz tabii ki. Numaranızı bilseydim ben size gönderirdim ama bilmiyorum. Ama bana mesaj gönderirseniz numaranızı kaydedebilirim. Aynı zamanda kendi numaramı verebilirim. Dalga Dünyası WhatsApp numarası 0546-977-8432. Ayıktınız mı? 0546-977-8432. Numarayı kaydedin de günaydın yazın, gönderin.

0: yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Aslında uyandıramadıklarınıza şu anda uyanmamakta direnenlere şey yapabiliriz yani. Ya işkence olsun anlamında söylüyorum. Yarayren yayren mi var? Bilmedim sana da nasıl yaranacağım. Yani şey diyebilirsiniz. Bak çabuk kalk, eğer kalkmazsan radyonun sesini biraz daha açarım, kulaklarına doğru yaklaştırırım falan demeniz lazım bence. Kalkarlar hemen yani. Aşkımdan şüphen mi var? Bilmedim sana da nasıl yaranacağım. Alışmışım acılara. Canlarım benim, günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Sabah şeflerimiz hayır olsun inşallah.
1: Mersin efendim.
0: Bölgelenen, sevilenen, beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonu 104.6 Mersin FM frekanslarında.
2: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
0: Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilenen, beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo programı Tolga dünyasında.
2: Seni dinlemeye doyamıyorum ya.
0: Eşi benzeri alternatif bir rakip olmayan, dinlemelere duyulmayan bir radyo programcısı Tolga'yı dinliyorsunuz. Yeterince açıklayıcı olmuştur diye düşünüyorum sanki, sanırım ha. Olabilir, doğru mu? Bence yeterince açıklayıcı oldu ya. Mersin efendim, bölgenin en sevilen, en beğenilmedi, en çok dinlenilen radyo istasyonu. Tolga dünyası sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, beğenilmedi, en çok dinlenilen radyo programı. Bence yeterince açıklayıcı olmuştur ya. Eşi benzeri alternatifi rakibi olmayan, nevi şahsından münasır bir radyo programcısı. Detaylı bir şekilde daha ne olsun ya. Her türlü detay verildi yani. Canlarım benim. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Gününüz aydın, sabah şevleriniz hayır olsun. Gününüz aydın olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Bir de şey ekleyelim mi bu ritüelin içerisine? Hayırlı çarşambalar. Neden olmasın? Çarşamba haftanın ortası olarak kabul edilir. Çarşamba hafta sonu mesaisi olmayıp sadece hafta içi çalışanlar için. Hakikaten de haftanın tam ortası. Benim üniversite yıllarımda şey derlerdi çarşambaya, küçük cumartesi. Hani böyle cumartesimsi bir şey böyle, anlatabiliyor muyum? Peki o zaman güzel bir çarşamba olsun, mutlu bir çarşamba olsun, sevimli bir çarşamba olsun, hayırlı bir çarşamba olsun, mis gibi bir çarşamba olsun. Olmaz mı şöyle? Harika çarşambalar olsun mesela. Günaydın.

0: Her sabah Güne Tolga dünyasıyla başlayan onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce esnaf olduğuna yemin edebilirim ama ispatlayamam. Ama en azından şundan eminim, Yağmur Catering Yemekçiliğin dinlediğinden. Ne de olsa Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Yani diğer dinleyenlerle arasında bir fark var. Hatta bariz bir fark var. Tolga dünyasını sunuyor. Biz buna sponsorluk diyoruz. Biz buna destek diyoruz. Biz buna kurumsal bir anlaşma diyoruz. Biz buna ticari bir sözleşme diyoruz. Biz buna win-win de diyebiliyoruz. Kazan kazan sistemi. Evet evet, 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Cumali Kırmaz ve ailesinin işletmeciliğinde, Cumali Kırmaz ve ekibinin işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Şimdi Yağmur Yemekçiliğin dışında dinlediğini bildiğim firmalar da var. Bunlardan bir tanesi de... Ya bir dakika şöyle sorayım ya, şöyle sorayım. Sizce dava beleş. Biliyor musunuz bunu? Bu bir slogan. Bir galerisi sloganı. Mumi Garaj sloganı. Evet evet. Tüm videolarında ucuz, bedava, beleş. Bu bir garaj. Hayırlı işler olsun, bol kazançlar olsun, sabah şevkler hayır olsun. Sevgili dostum, dünkü programın kapanışına denk geldi. Ben yarın telafi ederiz dedim, arada telafi ediyoruz. Her marka ve her model araçlarınız değerinde alınır, değerinde satılır. Gönlünüze, bütçenize uygun ikinci araçlar Mumi Garaj'da. Mumi Garaj Instagram'dan arattırabilirsiniz. Cidden bir araca ihtiyacınız varsa bana ulaşın, ben sizi görüştürebilirim. Yani hakikaten ekonomik araçlar sunuyor. Geçen gördüm 70 bin, 80 bin lira, 90 bin lira araçlar var. Taksit falan değil ha, 100 bin lira araç var mesela. Böyle keş para, 100 bin veriyorsun böyle alıyorsun aracı. Bisiklet fiyatına, motor fiyatına. Çok böyle şey, yelpaze geniş. 120 bin, 150 bin liraya araba, 200 bin liraya araba var ya. Yani böyle 100 bin liradan diyelim, 80-90 bin liradan başlıyor. Bütçenize göre araçlar. Mumi Garaj'da, Mumi Garaj Mersin'de. Instagram'dan, Google'dan falan arattırın. Olmadı bana sorun, ben vereyim numarasını, görüştüreyim size. Hayırlı işler olsun, bol kazançlar olsun. Mumi Garaj değerli dostum, sevgili Salman. İşin gücün rast gitsin. Hayırlı bereketli işlerin olsun. Allah satıp pazarı versin inşallah. Tekerinize taş değmesin inşallah. Mumi Garaj. Ucuz, bedava, beleş. La la la la la la la la la.

sorduk Tolga Dünyası'nı kimler dinliyor diye. Dinleyiciye sorduk Tolga Dünyası'nı kimler nereden dinliyor diye. Dinleyiciye sorduk Tolga Dünyası'nı kimler nereden kimlerle dinliyor diye. Ve işte Tolga Dünyası'nı dinleyenler, günde Tolga Dünyası'yla başlayanlar, Tolga Dünyası'na mesaj gönderenler. Sevgili Samet Radyo başında, selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, günaydın. Ne güzel bir radyo, ne güzel bir radyo programı, harikasınız diyor sevgili Samet. Günaydınlar, canım benim, ne güzel bir dinleyici, ne güzel bir Samet, ne güzel bir mesaj. Günaydın, hayırlı sabahlar olsun. Sabah şevleriniz hayır olsun. Günaydınlar Tolga Beyciğim, ben Davut, ara ara denk geliyorum programınıza, her zaman mesaj yazamıyorum, günaydın diyor. Sevgili Davut, Davut Beyciğim. Valla ben ara ara değil, ben her gün buradayım yani, bıraktığın yerdeyim. Sadece dün, bugün veya geçen hafta veya geçen ay veya geçen yıl falan değil. Baya baya uzun yıllardır buradayım yani. Harbiden bak. Yani şöyle de düşünebiliriz. 20-25 sene öncesinde diktiğim bir ağaç düşün mesela. Hani fidanı dikiyorsun böyle, arada güneş, su, yağmurla falan işini görüyor havayla. İşte öyle bir şey düşün, anlatabiliyor muyum? Anında öyleyim bak. Ha böyle bırak kendi doğamda. Tabii zamanda tohum atılmış mesela. Kah böyle güneşle, kah havayla, kah böyle yağmurla falan. Kendi tabiatında büyüyen, kendi tabiatında işini yapan, kendi tabiatında yeşeren ama aynı zamanda yeşerirken de böyle etrafına faydalı olan, meyveler olan, aynı zamanda gölgesi olan, aynı zamanda gövdesi olan, dalları olan, böyle bir şeyim yani. Daha henüz bir çınar diyemeyiz belki de ama buralardayım. Davut Beyciğim beklerim ne zaman istersen. Tabii ki. Yani ne yapalım yani? Buralardayız yani. Zafer Radyo başında, hayırlı sabahlar, hayırlı işler, bol kazançlar olsun tüm Tolga dinleyenlerine diyor. Sevgili Zafer, sana da hayırlı sabahlar olsun, hayırlı işler, bol kazançlar olsun. İşin gücün rast gitsin inşallah. Merhabalar Tolga abi, ben Yusuf. Daha henüz okullar kapanmadı ama ben çıraklığa başladım abi şimdiden diyor. Böylece seni dinleyebileceğim işe giderken diyor sabahlar. Oluyor mu öyle ya? Okul kapanmadan var mı öyle bir şey? Öyle bir müfredat var mı? Öyle bir durum var mı? Daha var zaman.

Yani neden böyle oluyor acaba? Şimdi programı dinlediğiniz iki tarih var. Bunlardan bir tanesi Mayıs'ın 20.sinin sabahı. 20 Mayıs Çarşamba sabahı programın canlı yayınlandığı bir tarih. Yani adım adım bayrama yaklaşıyoruz. Şu an bayram arifesindeyiz ama önümüzdeki günlerde bayrama gireceğiz. Bayrama yaklaştık yani. Bir diğer tarih de bayram sonrası tarih. Haziran'ın 3'ü tarihi. 3 Haziran Çarşamba sabahı. 2 hafta sonra oluyor yani. Ha biliyorsunuz bayram 9 günlük resmi tatil ilan edildi. Esnaflar hariç tabii ki canım. Radyocular da hariç. Bakmayın ben kendi kendime şey yapıyorum da. Kendi kendime inisiyatif alıyorum da. Yani radyoculara da 9 gün tatil var. Biz de biz özel sektör çalışan olarak, biz de bir esnaf olarak. Yani bizim de şey şansımız yok yani. Kapalıyız şu gün açacağız deme şansımız yok. İnteraktif bir iş yapıyoruz. İletişim işi yapıyoruz. 24 saat mefhumuna göre çalışıyoruz. Bayramda tabii ki de programlarımız, nöbetçilerimiz olacak. Yani 9 günlük tatil programı dinlediğiniz haftanın şeyinde başlayacak. Sonuna doğru başlayacak böyle. Cuma günü. Ve 1 Haziran'dan mesai başlıyor. Herkes işinin başında. Bayram tatili bitiyor yani. İşte o hafta ben bir de kendime bir izin yapıştırdım. Yani ne dersiniz bilmiyorum. Yani sizin için uygun mu sakıncası var mı bilmiyorum da. İşte o yüzden 1 Haziran haftasında bu programları dinleyeceksiniz. Yani 1, 2, 3, 4, 5 Haziran'da. Ondan sonra 8'inde inşallah ben de işbaşı yaparım. Oradan bakıldığında çok uzun gibi görünüyor ama değil aslında yani. Benim de ihtiyacım. Ama esnafları biliyoruz. Esnaflar arife günü akşam geç saatlere kadar çalışacak. Esnafların arasında bir de Ali Gezen var. Evet evet bizim Ali Gezen var ya. Ya kimileri Cin Ali diyor. Niye Cin Ali diyorlar bilmiyorum. İçine cin mi girdi? Cin mi çarptı? Cin gibi olduğu için mi? Yani okuma yazma bilmediği için mi böylesi? Küçükken Cin Ali vardı ya bizde. Ali topu at. Kimileri Cin Ali diyor. Kimileri Çin Ali diyor. Ya belki de dilleri dönmüyor diye öyle söylüyorlar. Kimileri kardeşim diyor. Kimileri bizim Ali diyor. Kimileri kanka diyor. Kimileri ustam diyor. Kimileri patron diyor. Aşkım diyen de var ya. Aşkım Ali. Ali aşkım. Bizim Ali. Ali Gezen. Tek Oto Aksesuar ve Güzellik Merkezi işletmecisi. Kurucusu, emekçisi, elektrikçisi her bir şey. Yani çırakların asla bilmediği bir şey vardır. Ustalar yani patronlar, işverenler onlardan daha fazla çalışırlar. Ali de onlardan bir tanesi. Çoğu zaman şeydir ulan keşke çırak olsam da şurada 30 bin maaşla çalışsam. Doğru söylüyor hala. Ali'nin başı büyük. Başı büyük olunca derdi de büyük oluyor yani. Tabii canım bunun çeki var, senedi var, ödemesi var, taksiti var, kirası var, SGK'sı var, stopajı var, beyannamesi var, ödemesi var. Ali Gezen. Tek Oto Aksesuar ve Güzellik Merkezi. Her marka ve her model araçlarınızın her türlü aksesuar ürünleri Tek Oto Aksesuar ve Güzellik Merkezi'nde. Sevgili Ali Gezen ve ekibi. Ahmet de oradaydı galiba. Son durumu Ahmet'in. Evet Ahmet de oradaydı galiba. Cem Almaz. Hasan da oradaydı galiba. Vardı birkaç dostumuz. Ya bazen isimleri unutuyorum. Darılıyorlar. Tek Oto Aksesuar bilmeyen yoktur herhalde ya. GMK Bulvarı üzerinde. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde. Hemen yeni adliye dönüşünde. Aynı zamanda kampanyalı satışlar var. İndirimli, hediyeli. Yani bir keresinde yolu düşen herkese çay ikram ediyorlar. Kahve ikram ediyorlar. Bak havalar sıcaklaştı. Su gidip içebilirsiniz. Selamun aleyküm. Ben bir pasman soracaktım. Daha siz bana bir su verin. Bir çay için ben. Selamun aleyküm. Ben bir şey soracaktım ama. Bir direksiyon simidi. Daha bir çay verin de bir çay için madem. Sonra. Ya ben şey soracaktım. Yeni adliye vardı burada. Nerede? Hemen açtırdım. Bir çay verin de çay için öyle gidin. Sevgili Ali Gezen. Ekibi hayırlı sabahlar bol.

0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
1: Efendim duyduğunuz gibi Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Yağmur Catering yemekçiliği. Canlarım benim. Bakınız Cumali Usta da radyo başında. Kolay gelsin kral yazmış, göndermiş Cumali Usta. Hani diyorum ya 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde. İşte ondan bahsediyorum. Tabii canım ya. Hem 31 yıllık tecrübesi, hem ailesi hem de uzman ekibiyle Yağmur Catering yemekçilik işletmecisi

0: önce yağmur yemekçilik destekliyor. Biz buna win-win diyoruz. Kazan kazan sistemi. Tabii canım ya. Ya Cumali Usta da benim gibi. Yani çoğu zaman para, elhamdülillah para kazanıyoruz. Para kazanamadığımız zamanlarda da insan kazanıyoruz. Hayır kazanıyoruz, sevap kazanıyoruz. Böyle bir düsturumuz var. İşte o yüzden Yağmur Catering Yemekçilik diyor ki...
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Yani diyor ki sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik. Aklınızda şöyle canlandırabilirsiniz. Yani kahvaltı mekanlarına falan gidiyorsunuz böyle serpme kahvaltılıyor mesela. Hani peyniri, zeytini... ondan sonra balığı, kaymağı. Buna benzer bir şey oluyor. İşte bu diyor yağmur yemekçilik dedi. Mesela sucuklu yumurta, menemen. Mesela Tolga'cığım biz esnaf adamız. Esnaf adam kahvaltıda çorba içer diyorsanız işte. Ha işte bak o çorba işi, o kahvaltı işi yağmur yemekçilikle. Gözünüzde de canlandırabilirsiniz yani.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Mesela yağmur yemekçilik deyince aklınızda şunu canlandırabilirsiniz. Bir lokantaya gidiyorsunuz böyle bir tezgah alıyor ya böyle yemekler oluyor. Birazdan sayacağım günün menüsünü ama işte kuru fasulye oluyor, taze fasulye oluyor. Ne bileyim böyle sulu yemek ya patlıcan tencere yemeği. Tabii ya.

0: mantı, içli köfte, lahmacun falan, bunların hepsi menüde olması ihtimali olan şeyler. Birazdan söyleyeceğim menüyü. Bildiğiniz lokanta. Neden peki yağmur lokantası değil? Çünkü aynı zamanda yemekçilik işini, yani şunu yapıyor. Böyle fazla fazla yemekler yapınca.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde yağmur catering yemekçilik.
0: Yani böyle toplu yemek organizasyonu.

0: mesela diyelim ki iş yerinizde kaç kişisiniz varsayalım, 100 çalışanınız var. Yemek işinizi yağmur yemekçilik çözecek. Her gün böyle sefer tazıyla tablinotla getiriyor. Veriyor size. Siz oradan böyle kepçe kepçe. Oo. Hem leziz, hem güvenilir, hem hijyenik, hem hesaplı ekonomik. Yağmur catering yemekçilik.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde yağmur catering yemekçilik.
0: Daha nasıl olsun? İş yerlerine tabildot usulü servis imkanıyla yağmur catering yemekçilik. Bilmiyorum, denemiş misinizdir, bazılarıyla çalışmış mısınızdır ama harbiden hijyense gittim mutfağı da gördüm. Yani inanılmaz derece hijyenik. Güvense güvenebilirsiniz abi. Kalite ise kaliteli. Lezzetse yedim abi, tattım. Lezzette de on numaralı. Ya biz ahbap isteriz, dost isteriz diyorsanız ahbaplık, dostluk, samimiyet. Tolgacığım ekonomik olsun diyorsanız, bilmiyorum daha önce bir yerlerden bir pazarlık şey yaptınız bilmiyorum ama bana göre gayet ekonomik, hatta en ekonomik diyebilirim. Yağmur catering yemekçilik, hem hesaplı hem ekonomik. Hayırlı işler, bol kazançlar. İşleriniz bol ve bereketli olsun. Mahmut Hoca'nın mesajının arasında bir reklam alıyorum. Ali Uludağ'ın mesajının arasında bir bölüyorum. Bir reklam alacağım ama reklam dönüşüm.

0: Doğru değil mi? Bir mola veriyoruz, moladan sonra devam ediyoruz. Tamam, o zaman hadi molaya gidelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

ya. Evet, hemen bakalım mesaja. Bakalım Mahmut Hoca neler söylüyor ya. Mahmut Hoca neden Mahmut Hoca? Şimdi Mahmut Hoca dediğimiz zaman hepimiz aklına şey geliyor değil mi? Hababam sınıfının efsane unutulmaz hocası Mahmut Hoca. Mahmut Hoca bizi maça götür. Mahmut Hoca. Bu Mahmut Hoca eğitimci Mahmut Hoca değil ya. Yani bu Mahmut Hoca hani böyle şeye de cami hocalarında hocam diyor. Ne kadar çok insan hocam diyoruz ya. Ya ilkokuldaki şeylerden başlıyoruz. İlkokul talebeleri. Gerçi onlar öğretmenimi tercih ediyor ama yine de böyle hocam demeye başlıyoruz öğretmenlere yani. Sonra işte ortaokul lise olunca branş öğretmenleri giriyor işin içerisine. Gerçi şimdi ilkokulda da giriyor. Lise şey var. İlkokulda İngilizce öğretmeni. Evet evet. Bizim dönemde yoktu öyle bir. Biz bir tane öğretmenle başla bir tane öğretmenle bitir. Yani. Şimdi branş öğretmenleri olunca hocam işte kimya hocası, fizik hocası, coğrafya hocası, hatta şey matematikçi, edebiyatçı falan gibi. Hocalar çok, onlara başlıyoruz. Ondan sonrasında cami hocalar. Camiye gittiğimizde hocam, selam aleyküm hocam, hayırlı cumalar. Yani bir de spora gidiyorsak spor hocalarımız falan oluyor böyle. İşte bu hoca, Mahmut Hoca da sporla ilgili bir hoca. Tabii canım efsane hakem ya. Tabii canım ya. Yani şimdi günümüzde artık böyle yapılan mesleklerini sona erdiren insanlara tamamen incelik olsun diye hani mesela eski muhtar, eski başkan, eski şey diye önceki dönem. Yani mesela önceki milletvekili, eski milletvekilimiz değil. Önceki dönem milletvekillerimizden mesela. Mahmut Hoca da şey diyebiliriz. Önceki dönem hakemlerimizden efsane hakem Mahmut Altınbaş. Şimdi şey hakikaten uygun olmuyor böyle. Dikkatli düşününce hani böyle eski hakem. Hani şey gibi oluyor bilmem eski. Eski radyocu. Tolga'yı tanıyor musunuz ya? Eskiden radyocuydu. Radyocu eskisi ya. Eskimiş bu ya. Ama şey daha güzel. Önceki dönem hakem. Eda efsane hakem. Mahmut Altınbakır hocam radyo başında. Günaydın Tolga Bey diyor. Mahmut Altınbakır hocam. Aramıza mesaj. Tamam o zaman. Günaydınlar Mahmut Hoca Bey. Karşılıklı böyle diyalog. Normalde samimi ızdıra beni gördüğünde hemen ensemi tutar falan böyle. Sarılır falan böyle yanaklarımı sıkar. Tabii canım beni gördüğünde böyle enseye tokat öyle. Yani programda demek ki bunu yansıtmak istemiyor. Anlıyorum. Sayın Mahmut Altınbakır Hoca Bey abi. Günaydın aynı zamanda. Şimdi yağmurlu bir Mersin'den selamlar yazdığın zaman programı kayıt ettiğimiz tarih belli oluyor. Bu programın tekrarı bayram sonrası da yayınlanacak ya. Şimdi Mahmut hocam çok ince bir adamdır. Tabii böyle kibar, naif. Tabii ince özellikleri olan bir adam. Diyor ki şimdiden iyi bayramlar diyor Mahmut Altınbakır hocam. Efsane hakem. Şimdiden iyi bayramlar dediğin zaman bu programı 3 Haziran'da dinleyen dinleyecek ki. Ben şimdiden ya şey yok muydu? Geçmiş bayram değil mi bu ya? Yok yok, programı 20 Mayıs'ta canlı yayınlıyoruz. 20 Mayıs'ta şimdiden iyi bayramlar. Programı 3 Haziran'da tekrar dinleyeceksiniz. 3 Haziran'da da geçmiş bayramınız kutlu olsun. Biz de... Alternatif çok. Ankara'ya selamlar diyor Mahmut Altınbakır Bey abi. Senin ve ailemin bayramını kutlarım diyor. Bayramda Ovacık'ta olacağım. Süper bir vadi, Munzur Vadisi diyor. Bilirim ya orayı, Ovacık falan bilirim. O Munzur Vadisi'ni bilirim. O Munzur Vadisi'nin havasını bilirim, oksijenini bilirim. Efsane hakem Mahmut Altınbakır Bey abi. Ovacık'ın havası için şey diyorlar. Munzur Vadisi'nin havası için şey diyorlar. Tansiyona, kolesterole, şekere iyi geliyormuş diyorlar. Dimdik oluyormuşsun böyle. Harbiden hiç yıkılmıyor böyle dimdik. Dakika sadece. Enerji veriyormuş diyorlar. Doğru mu abi? Harbiden böyle o oksijeni içine çekince böyle dimdik. Selamlar olsun Mahmut Altınbakır hocamıza, abimize, Mahmut Bey'e ve dostlarına ve sevdiklerine. Biliyorsunuz Mersin FM'in de dahil olduğu Töbe Medya Grubu'nun San TV ve İçer TV'sinde program yapıyor Mahmut hocamız. Selamlar, başarıların devamını diliyoruz.

Ya bir mola verdim, bir reklam arası, şu kulaklığın kablosu ne ara buraya? Ha şimdi halloldu mu? Tamam, bir sorun yok değil mi? Tamam ya, o zaman şey yapalım, tamam devam edelim kaldığımız yerden. Her şey kontrol altında, nerede kaldık? Mesaj dedik değil mi? Mahmut Hoca radyo başına dedik.

radyo başında Ali Uludağ, Uludağ Otoyukama günaydın kardeşim yazmış göndermiş. Yağmurlu bir Mersin sabahı dedi Mahmut hocamız, efsane hakem Mahmut hoca. Ama bu hafta için meteoroloji uyarmıştı. Yani yurdun büyük bir bölümünde, hatta tamamında yağmurlar olacak demişti. Şimdi şöyle ama, biz programı 20 Mayıs sabahı yapıyoruz. Yani 3 Haziran sabahı dinlediğinde ne yağmuru Tolga'cığım, yandık ya, perişan olduk, felaket olduk falan diyeceksiniz ama hemen aklınıza şu yazın. Kesin bu program 20 Mayıs sabahında canlı yapılmıştır diye düşünebilirsiniz. Seni sakladım dua diye. Yağmurlu bir Mersin. Ali Uludağ, belki bugün işler kesat olur ama gidiş açınca işler olur ha. Uludağ Otoyıkama Ali Uludağ, selamlar, hayırlı işler, bol kazançlar. Mumi Garaj günaydın, selamun aleyküm diyor. Mumi Cars olduk biz diyor. Adım da Selman diyor. Tamam tamam, peki Mumi Cars Selman, yani Mumi Garaj ve Salman revize olmuş. Hayırlı sabahlar, bol kazançlar olsun. Nedir, yemek yiyor muyuz? Kahvaltılar halloldu mu? Öğlen ne yiyeceğiz derdi başladı mı? Bakın size söyleyeyim, öğlen ne yiyeceksiniz? Bakın size ne tavsiye edeyim. Bakınız canınızı neye çektirteyim. Bak, kuru fasulye diyor, misket kavurma diyor. Patlıcan güveç diyor, çöp şiş diyor. Sebzeli tavuk sarma diyor, atay tava diyor. O zaman durun, ben size bir menü yapayım. Durun durun. Yağmur Catering Yemekçilik'te Hatay tava, yanında yayla çorbası, yanında meyvesi. Limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te çöp şiş, yanında mercimek çorbası, yanında şalgam, yanında limonu, biberi ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te patlıcan güveç, yanında bulgur pilavı, yanında salata, limon, biber.

0: ile birlikte sadece 200. Yağmur Kedir'in yemekçilikte misket kavurma, yanında pirinç pilavı, yanında cacık, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200. Yani toparlayacak olursak, bütçenizi düşünüyorsanız, eğer bütçe organizasyonu yapıyorsanız.
1: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Duydunuz değil mi? Bol bol ye diyor. Doyana kadar ye diyor. Patlayana kadar ye diyor. Sadece 200 lira diyor. Bir kere daha vurgulayalım. Belki tam olarak şey olmamış olabilir. Ana yemek var, pilav var, salata var, limon biber ekmek var.
1: Yağmur Catering yemekçilikten. Yemekçilikte ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Tabii canım ya. Sadece 200 liraya karnını doyuruyorsun. Oh mis. Emine Kaya da radyo başında. Emine Kaya. Bizden de selamlar, günaydınlar Tolga diyor. Hangi Emine Kaya bu? Lili çiçekçilikten Emine Kaya. Hangi Lili çiçekçilik bu? Sistem Tıp Merkezi köşesindeki Lili çiçekçilik. Hangi Sistem Tıp Merkezi bu? Şamlıbel'deki Sistem Tıp Merkezi. Hangi Lili çiçekçilik bu? Hani böyle eşinize, sevgilinize, nişanlınıza güzel güller yaptırdığınız, buketler yaptırdığınız, çiçekler yaptırdığınız Lili çiçekçilik. Hani şu doğum günlerinizde, evlilik yıl dönümünüzde, özel günlerinizde çiçek siparişi verdiğiniz Lili çiçekçilik. Yani çiçek deyince hemen manitacılık gelmesin aklınıza arkadaşım. Yani bunun ne bileyim, arkadaşının doğum günü olur, dükkan açılışı olur, özel gün olur, falan olur filan olur. Bukete ihtiyacınız olur. Olur, saksı çiçeğine ihtiyacınız olur, peyzaja ihtiyacınız olur. Yani ihtiyacınız olan her yerde organizasyon işiniz olur mesela. Düğün öncesi olur, düğün sonrası olur, kız isteme olur. Hasta ziyareti olur ya, daha birçok şeyde. Lili Çiçekçilik Instagram'dan bulabilirsiniz. Lili Çiçekçilik Çamlıbel'de Sistem Tıp Merkezi köşesinde. Emine Kaya'ya ve ailesine de günaydınlar, hayırlı sabahlar. Sizden de selamlar, günaydınlar Tolga demiş. Nasıl Emine? Oldu mu? Performansım iyi mi? Ne diyorsun? Bir kahveyi hak ettim mi diyorsun? Nedir diyorsun? Bayramda gelsem diyorsun böyle. Güzel bir mangalı, bir kısırı, bir böreği falan hak ettim diyorsun, öyle mi?
2: Farklıydım diğerlerinden.
0: Oldu mu? Peki şey mi? Hak ettim değil mi? Bak, hak ettim. Peki şey yapabiliyor muyuz? Ailecek gelebiliyor muyuz? Ben, eşim ve çocuklarım hep birlikte böyle. Tepeden, o... Maile. Komple gelsek böyle.

0: O zaman molaya mı gidelim? Mola vakti geldi. Tamam, o zaman mola veriyoruz. Mola dönüşü burada olacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. 20 Mayıs sabahı dinleyenler canlı dinliyorlar. Kaydediyoruz. 3 Haziran sabahı programın tekrarı yayınlanıyor. Mola esnasında gidip ihtiyacımızı gidereceğiz. Çayımızı alacağız. Sonra geleceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın. Geliyoruz. Buralardayız. Hemen birkaç dakika sonra geliyorum. Ayrılın.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Ya ben böyle bir devam düşünmemiştim. Bu şarkının ben böyle olduğunu bilmiyordum. Bir şekilde listeme girmiş ama ben herhalde dedim. Melek Mosso olunca biraz daha hareketli falan bir şeydir diye tahmin ettim. Neyse. Yani genelde program sonlarında böyle son şarkı biraz modumuz düşük şey yapıyoruz ya. Öyle bir şey oldu ama neyse dedik verelim. En azından belki bunu da bu mutlu ettiğimiz bir insan olmuştur ya belki de. Ne güzel oldu falan diyenler olmuştur. Ya zaten ben böyle sert ve katı kurallara karşıyım. Hani bazen şey derler ya öyle olmaz böyle olmaz lazım. Nedir bu arkadaş yani? Şey mi anayasanın birinci madde değiştiremez maddesi mi? Vahim indi nedir yani falan derim ben normalde. Bu da ona benzer bir örnekti yani anlatabildim mi? Tolga Dünyası devam ediyor. Yağmur Catering yemekçiliğin katkılarıyla hazırlanan Tolga Dünyası devam ediyor. Ya bazen böyle reklam aralarında falan böyle boşluklarda sanal medyaya bakıyorum ben de haber falan böyle. Ama dalmıyorum yani beni büyülemiyor. Ben işime gelenlere bakıyorum. Hani böyle bir şey izleyip de oradan oraya geçip oradan oraya geçip günün sonunda yaz kızım 100 kilo çimento 500 kilo demir. Öyle oluyor ya nereye girdiğini unutuyorsun falan böyle. Üstten üstten haberlere bakıyorum. Ya son zamanlarda dolandırıcılık yöntemleri her geçen gün biraz daha artıyor abi ya. Yani şimdi zaten günümüz teknolojinin ilerlemesiyle beraber artık telefon dolandırıcılığı üst boyutlara çıktı. Benim gençliğimin ilk yıllarında tuşlu çevirmeli telefonlardan biz tesadüfen numara tuşlardık böyle. Yani işte o delikanlı çağlarımızda yani ya şey yapardık adını sen getir. Ya böyle telefona çıkan kişi işte atıyorum böyle adamsa kapatırdık yüzüne. İşte bir kız sesi geliyorsa merhaba falan filan konuşmaya çalışırdık. Bu da bir dolandırıcılık sonuçta. Oradaki amaç şey ama kur. Oradaki amaç şey ama. Yani flörtleşmek falan gibi bir şey. Tabii şimdiki teknoloji yok ki numaran göründü görünmedi seni buldu konum falan filan diye. Sonra

olay biraz ilerledi. Olay şeye dönmüştü. Sarı sayfalardan vuruyorlar. Sarı sayfalar vardı şimdi, bilinmeyen numaralar servisi. Oradan işte Tolga Üstük diye yazıyor numara. Arardım, Tolga Bey'le görüşecektim. Efendim, çekilişimizden ne diye kazandınız falan diye. Oradan böyle başlıyorlardı bir dolandırıcılık yöntemine. Tabii o zaman IBAN da biraz zordu. Sonra işte biliyorsunuz işte isminiz bilmem neye karıştı. Suç örgütü falan filan diye bunu genişletmeye çalıştılar. Böyle bir durum oluştu. Yani sonra işte Yeni Yakın, gene geçtiğimiz günlerde bahsettim. Bal tuzağı diyorlar işte. Böyle tanışma platformlarında mı, sanal medyada mı? Gözde kestikleri birine işte kadın kur yapıyor. İşte onu bir şekilde tuzağa düşürmeye çalışıyor. Şimdi burada erkeğin aklına şu geliyor. Bu kadın değildir herhalde diyor. Yani uyanık ya. Sonra kadın işte fotoğraf atıyor, kamera açıyor falan. Aa diyor, kadınmış gerçekten. Oradaki durum farklı var. Bunun iki türlüsü var. Birincisi, gerçekten kadın olmayıp kadın profiliyle insanları tuzağa düşürenler. Onlardan para isteyenler. Bir de gerçekten böyle konuşup da kadın olduğuna inandıran. Kadın olan, yani ciddi anlamda kadın olan. Ondan sonra fotoğrafı gönderen, video gönderen, gerekirse kamera açan. Ama oradaki durum farklı. Orada seninle buluşuyor, buluşmuyor değil. Nerede buluşuyor? İkiniz de Ankara'da yaşıyorsunuz. Ankara Ulus'ta. Ankara'yı bilenleriniz var mı? Ulus'u. Ulus Ankara'nın çok nezih, çok kaliteli, çok... gerçekten güzel bu arada. Gerçekten güzel. Sadece biraz pavyonlara, gazinoları var işte. Oradaki hikaye şey, işte böyle tuzağa düşürme, tuzağa çekme derler ya. Götürüyorlar abi işte oraya. Ondan sonra yiyorlar, içiyorlar falan. Bak farklı farklı şeyler var ya. Adamdan bir hesap geliyor. Tabii ki de mekan, anlaşmalı mekan. Mekanda zaten İzmanlık gibi 5-6 tane adam var böyle. Adam da diyor ki lan ne güzelce düştüm. Hatta ve hatta orada işte kadın mesela adamı götürüyor ya. Atıyorum, kim götürsün? Safinaz. Adamı götürüyor ya. Orada bakıyor da adam çok aşırı safsa. Başka bir kadın da olaya dahil oluyor. Nasıl olsa bunların işi bu ya. Sonra Safinaz bir 5 dakika bir yere gidip geliyorum dediğinde, bu sefer de öteki kadın da adama yürüyor. Ya diyor, Safinaz'ı boş ver diyor. Ben senden hoşuna adam diyor. Allah Allah. Öldüm de cennete mi düştüm lan? Anladın mı? Bunların hepsi tanışık. Adam yani yıllardır nasıl bir sevgiye açlıksa mesela. Neyse, yiyor içiyor 3 saat 5 saat falan filan derken her şey, adam kalkmak ister mi ya, parası neyse vereyim der yani. Parasından kastım yalnız hesap ha. Çiçek, çikolata, ondan sonra bal, pekmez, yemek falan. Neyse işte bunlar. En sonunda adam, kadın diyor ki hadi kalkalım diyor. Adam diyor tamamdır, hesabı öderim. Hesap bir geliyor abi, 80 mi dersin, 100 mü dersin, 150 mi? Ne yaptın kardeşim, hayırdır, arsa mı aldık dediğin zaman oradan o güvenlik dayılar. Vallahi dayı, ya bu hesabı ödersin ya da seni başkalarının masasına oturturuz bak. Bu da değişik bir dolandırıcılık yöntemi. Ben her zaman söylüyorum, aman diyeyim, zaman kötü, kolla...

0: 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor. Şimdi tabii ki de yolda dinleyenlerin sayısı çok olduğu kadar iş yerlerinde dinleyenler de var. Tabii ki de dinleyenler de var. Şimdi esnaflık, iş yeri işletme. Yani iş yerinden kastımız sadece böyle dükkancılıktan bahsetmiyorum. Ofisçilik var, yazıhanecilik var, büroculuk var, fabrikacılık var. Yani hakikaten insanın olduğu çalışma ortamının hepsi zor arkadaşlar. Hele ki bir de böyle çoklu ortamlarda böyle elemanla, personelle falan çalışıyorsanız. Yani işleriniz direkt bunlarla odaklı ilerliyorsa işiniz daha da zor. Çünkü bir yandan hem onların alın terini, emeğinin karşılığını ödemek lazım. Bir de onların hizmet verdiği müşterilerle denge kurmak lazım. Yani. Bu arada çalışanlarınız size emek veriyor. Bakınız, emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin diye bir sloganımız var. Şimdi bakınız, tabii ki de iş görüşmelerinde sizin yanınızda çalışmaya talip olan insanlar geliyor ve detayları konuşuyorsunuz. Çalışma saatlerini, işte çalışma koşullarını, işte alacağı maaşı, servis imkanını, yemek olayını, bunların hepsi detaylı. Şimdi bunları konuşurken çok böyle net olmak gerekiyor. Çok böyle gerçekçi olmak gerekiyor. Bir de burada şöyle bir olay var. Hakikaten böyle tüm çalışanların damak tadını, lezzetini bulmak, tüm çalışanları yemek konusunda ikna etmek oldukça zor. Ama en azından asgari bir düzen tutturabilirsiniz diye tahmin ediyorum ya da temennim o yönde, bilmiyorum. Şimdi baktığımız zaman bizim bununla ilgili şöyle bir şeyimiz var. İki seçenek var. Birincisi, çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin. Bak şimdi.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Siz bunu yaparsanız eğer. Bu arada kaliteli yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçiliği. Onu da eğer ki bunu yapmazsanız çalışan bir sineye çeker, iki sineye çeker. Ondan sonra birbirlerini doldururlar çığ gibi bir, ondan sonra problem yaşamaya başlarsınız. İşte bunu yapmak istemiyorsanız.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
0: Yağmur Catering Yemekçilik. Yani şöyle oluyor. Tabii ki de bu hizmeti veren birçok firma, birçok sektör var. Yağmur Yemekçilik de bunlardan bir tanesi. Öncelikle arıyorsunuz ya da Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip ediyorsunuz. Bilgi yazıyorsunuz. Onlar size dönüyorlar. Buluşuyorsunuz. Gelip görüşüyorlar size. Yanlarında bir numune falan getiriyor. İstiyorsanız siz gidiyorsunuz. Yerlerini bir görün bakayım. Nedir ne değildir. Mutfağa bir gidelim usta falan deyip böyle. Bir bakıyorsunuz. Tabii ki de size ikramlarda bulunuyor. Sonra size söylüyor, bizim yemek çeşitlerimiz bunlar bunlar diye. Siz de şey diyebiliyorsunuz.

0: musunuz ya, arada bunları da koyabilir misin diye. O da diyor tamam diye hemen not alıyor. Senin istediğin bu olsun kardeş, ne olacak falan diyor. Sonra anlaşıyor, fiyat veriyor size. Diyor ki bizim diyor burada lokantada diyor bol bol ye az az öde diyor. Bak şöyle bir kampanyamız var diyor.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Siz de diyorsunuz ki vallahi şimdi Cumali Usta'm bizim orada 100 kişi çalışıyor yani. 100 kişi verebilecek mi yani? Var mı böyle bir bol? Bir de bu rakamları biraz da ne yapacağım falan konuşuyorsunuz. Anlatıyorsunuz. O da size anlatıyor. Şöyle şöyle böyle böyle falan diye en sonunda uzlaşıyorsunuz. Uzlaştığınızda ne oluyor? Çalışanlarınız size yemek verdiği için siz onlara kaliteli yemek veriyorsunuz. Bir de çalışanlarınız yemek problemi yaşamıyorsunuz. Yağmur Catering Yemekçilik çözüyor işinizi. Tabii hem kaliteli, hem güvenilir, hem hijyenik, hem lezzetli, hem de ekonomik. Hepsi bir arada. Bir de bunlarla birlikte ne oluyor? İş yerlerinize sizin istediğiniz saatte geliyor yemek.
1: İş yerlerine tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Ve bu hizmetin yanı sıra bir de hani catering dediğimiz olay, toplu yemek organizasyonu var ya. Mesela işte geçmişlerimize Allah rahmet eylesin. Tatsız şeyler yaşamayalım ama olur da cenazemiz olduğunda hemen siz sadece arıyorsunuz, usta diyorsunuz, cenazemiz var, 100 kişilik bir mevlidimiz var. Yeterli bunu söylemek. O gerekeni yapıyor zaten. Alternatifleri sunuyor size ve kendi ekibiyle geliyor. Biliyorsunuz öyle oluyor cenaze yemeklerinde. Veriyor da tabildotu mabildotu her şeyi beraber hizmetini yapıyor. Bu da şu anlama geliyor. Toplu yemek organizasyonlarında catering hizmetinde çözüm ortağınız.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Yani siz sadece arayın, gerisini onlara bırakın. Yağmur Catering Yemekçilik. Yılların tecrübesiyle profesyonel hizmet. Tırmıl Sanayi sitesinde. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt bilgi alabilir, irtibat kurabilirsiniz. Hayırlı olsun.

Şimdi biliyorsunuz bizim işimiz esnaflarla. Özellikle Mersin'de yerleşik düzende olduğumuz yıllardan bugüne kadar esnaflarla işliyoruz. Esnaflara gidiyoruz, görüşüyoruz, konuşuyoruz, dost oluyoruz, çay içiyoruz, çorba içiyoruz, arkadaş oluyoruz. Tamam, şu anda programı Ankara'dan yapıyorum. Ankara'da biraz daha böyle kamuyla işliyoruz. Kamuya böyle girip çıkıyoruz. Kamudan daha çok çevremiz var ama Mersin'de bağımızı koparmadık ama. Yani Mersin'de de böyle baktığımız zaman bir bağımız, göbek bağımız, ciddi bir göbek bağımız var yani. Ben geçtiğimiz günlerde bir influencer fenomen falan işlerinden bahsedince az önce bir dolandırıcılık falan da dedim ya. Şöyle, şimdi bir esnaf arkadaşım, çok da saygı değer, çok da sevdiğim bir esnaf arkadaşım. Çok da kaliteli bir mekan sahibi esnaf arkadaşım yalnız ha. Yani esnaf dediğimiz böyle küçük esnaf değil aslında. Büyük şirketleşmiş bir firma. Ama yine de esnaflık yapıyor sonuçta, halka hitap ediyor. Yakışıklı. Aradı bir konuştuk işte, Mersin'den sen görüşelim dedi, Ankara'dayım dedim, telefonla anladı derdin. Çok gerekli. Az önce dolandırıcılık dedim ya, bak bu anlatacağım şey aslında dolandırıcılık değil. Bu ticari alakın dışında. Alaki değer olmayan, bu bir amat, bu bir başka bir şey. Dolandırıcılık falan diye anlatayım size. Ya diyor, geçen gün bir kız gelmiş dedi bizim dükkanlardan birine. Gıda hizmeti veriyor bu arada bu arkadaşımız. Gelmiş diyor, işte biraz yemiş içmiş, işte fotoğraf çekmiş, video çekmiş, bir şey yapmış falan. Bizimkine de bir şey tepki vermemiş. En sonunda kalkarken demiş ki, ya demiş, ben yetkiliyle görüşeyim. Bizim müdür gitmiş. Buyurun hanımefendi demiş işte. Anlatmış o da, bak böyle işte şunu yapıyorum, bunu yapıyorum falan filan. Telefonla

yaptığına şey gösteriyor. Yani herhangi bir dosya, herhangi bir bilgi, birikim, biri falan değil. Telefonu böyle, kulak bu böyle böyle falan. Beni kendine... Anlatmış anlatmış, kız demiş ki, bizim müdür demiş ki eyvallah güzel hayırlı olsun falan demiş yani. Kız demiş yok, buranın işte size şey yapalım, lansman işte neyse artık, ben blok anlatıyorum biraz. Şey diyor arkadaş, müdür arkadaş demiş ki tamam hanımefendi misafirimiz olun, afiyet olsun, sıkıntı yok. Yok demiş, olur mu, büyük bir çalışma falan. O an tabi önemsememiş müdür, aradan bir hafta geçmiş, kız bir daha gelmiş. Bu sefer işte bizden çektiği fotoğrafların işte kolaj mı edip bunu öyle bir şey yapmış, yine göstermiş falan. Ondan sonra müdür demiş ki yani bizim böyle bir talebimiz yok falan, ben de tesadüfen oradaydım diyor. Hemen diyor gitti müdahale etti. Kız diyor işte ilk önce şey yapmadı diyor, sonra ben işte sahibim deyince diyor bir yakınlaştık demiş. Anlattı anlattı anlattı, ben de diyorum ki işte bu tür çalışmamızı ajansla yapıyoruz falan filan, geçirmeye çalıştım diyor. Abi diyor iki gün sonra kız geldi. Bu tabii olan olmuş yani, bu paylaşım mı yapıyormuş ne yapıyormuş falan filan işte bir şeyler anlattı böyle. Sonra işte gel dedi ki işte bu hizmetimizin karşılığı rakamları örnekle geçelim işte 50 bin 60 bin neyse. Adam şaşırmış ya bizim esnaf arkadaş. Ne demiş, ne nasıl yani demiş. Olur mu demiş kız ya, biz yaptık ettik ya falan filan gibisinden. Adam diyor ki yani ben orada diyor kendimden utandım diyor. Bir de o gün yani çok detaya girmeyeceğim tamam. Yani daha müsait bir kıyafet çeşidiyle geldi, gelmiş diyor. Orada diyor bağırıp çağırdı, hatta siz beni kandırıyor musunuz Taci falan dedi. Hemen diyor bizim orada diyor bayan çalışan arkadaşlarımız vardı. Onlara dedim ki siz görüşün hanımefendiyle, halledin. Ne istiyorsa da verin dedim diyor. Yani zor kurtulduk diyor. Geçmiş olsun dedim, daha geçmedi gidiyor. Dur diyor, dur. Sonra diyor aradan 2-3 hafta geçti diyor. Baktım diyor başkaları geldi. Ya bilmiyoruz diyor biz ne olur. Onlar da başka bir işte kendilerine influencer fenomen diyenler. İşte size hizmet verelim falan demiş. Yok düşünmüyoruz falan. E falanca kişiye vermişsiniz falan konusu geçmiş. Uzun uzun anlatmışlar. Adam anlatmış. Benimle alakası yok demiş. Ajans falan filan. Onları diyor gönderdik diyor bir şekilde falan. Bir baktık diyor insanlar bana, arkadaşlarım telefon açıyor ya diyor. Sosyale baksana diyorlar. İkinci gelendeki bu sefer de kötü demiş. Falanca mekana gittik, çok da güzel değildi. İğrençti, çok kötüydü. Rezaletti. İşletmecisi bildiğiniz bir şey böyle. Müdürleri falan insanı dövüyor, hakaret ediyorlar. Lezzetleri iğrenç. Ne oldu ya? Böyle bir ketenpereye geldik diyor. Bana şeyi sormak için almış, ne yapabiliriz? Dedim yapacak bir şey yok. Onlar dövemeyeceğine göre kaba kuvvet. Yasal hakkını kullanmaya çalış. Yani bir kere hiçbir şekilde bir insan sözleşmesi olmadan senden bir para talep edemez. Hele ki senin dediğin gibi yok işte beni dokundun falan taciz, öyle bir şeyden korkma abi. Yani sen işletmesin, işletme sahibisin, kameran var, çalışanların var. Ya işte adam da haklı olarak tabii evinden, barkından, çoluğundan, çocuğundan korur. İşte bu da değişik bir yöntem. Dolandırıcının değişik yöntemi. Eskiden mahalledeki gençler gider şey derdi. Abi biz senin dükkanı koruyoruz, bize gazoz ısmarlasana falan. Olay oraya gelmiş. Ben senin işte iki tane fotoğrafını paylaştım. Bana para vereceksin. Hayır vermezsen beni taciz... Allah... Allah'tan bir dinleyici beni arayıp da Tolga istediğim şarkıyı çalmazsan beni taciz etti diye Allah'tan öyle bir şey. Aman ha. Gerçi ben çalmam da. Söylersen söyle. Etmediysem de taciz edeyim, ödeşelim ne olacak? Bana yemez, bana işlemez o ya. Dikkat edin arkadaşlar. Bak böyle bir hikaye var işin içinde. Tevekkeli ben de bazen karşılaşıyorum böyle. Gerçi bu arkadaşla karşılaşmadım da. Hakikaten işte kötüleme mötüleme iğren... Demek ki ha şey mi deniliyor yani Tolga'cığım, bak bize güzel para verirsen şey deriz. Tolga Dünyası'nı dinledik, çok güzel mükemmel program. Eğer bize para vermezsen ne diyor bu ya, iğrenç bir program. Allah sonumuzu hayır etsin, ilerle karşılaştık.

Ya harbiden ülkemizde, ya dünyada demeyeceğim, çok değişik enteresan şeyler var, aman diyeyim, dikkatli olun arkadaşlar. Yani bu telefon dolandırıcılığı da çok başta geliyor, ona dikkatli olun. İşte sanal medyada tanışma tuzağıyla yapılanlar, aman diyeyim. Yani bu kadın olsun erkek olsun fark etmiyor ya, erkekler de kadınları dolandırıyor. Ya belki para kazanmıyor ama izzet-i nefsiyle oynuyor derler ya böyle, gençliğini çalıyorlar, ona da dikkat edin ha. Ya o yüzden aman diyeyim bak. Lan insan ne yapacağını şaşırıyor arkadaş ya. Düşünsene, işletme sahibisin, istihdam sağlıyorsun, herkesi destekliyorsun ama bir gün karşına böyle bir hikaye çıkıyor. Kötü bir durum ya. Yani düşünsene, yıllarca hani şey derler ya, onurun için, şerefin için, itibarın için yaşamışsın. Bir tane genç kız geliyor işte, ne oldu belirsiz, infilozur falan ben. Eğer diyor, ben diyor sana hizmet verdim diyor. Eğer diyor demezsen diyor. Şahsen yani işte... Ya Allah bana çıkar, karşıma çıkar, benim karşıma çıksa. Kaba kuvvetten bahsetmiyorum, şiddetten bahsetmiyorum. Yani ben o şeyse ben ondan... Tanıyanlar tanır beni ya, bilirler yani. Hiç sıkıntı yok.

Rahmetli İbrahim Erkal'a Hürmet ve Saygı albümünden bir şarkı dinliyoruz. Biz de rahmetle ve özlemle anıyoruz İbrahim Erkal. Mekanın cennet olsun, günahların affolsun inşallah. Dalga Dünyası her sabah 7-9 saatler arasında canlı yayınlarıyla radyonunuz Mersin FM'de. Dalga Dünyası her akşam 17-19 saatler arasında canlı yayınlarıyla radyonunuz Mersin FM'de.

0: Instagram Radyocu Tolga, takipleşelim, mesajlaşalım. Hepimiz için güzel bir gün, her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Ay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
3: Reklam, tanıtım.

0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
2: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
3: SML Restorant ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
6: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
7: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
6: Renault Dacia Gürsoy Grup.
8: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
9: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Şunlara günaydın. Şunlara günaydın. Sizlere günaydın. Bizlere günaydın. Alayımıza günaydın. Analara babalara.

0: olsun. Sabah evlerimiz hayır olsun. Erken kalkıp yol alan esnaflara, belki de iş yerlerinin kilitlerini açıp da dükkanlarına giren esnaflara günaydın. Erken kalkıp yol alan memurlara diyeceğim de, hangi memur bu saatte yola koyulur ki? Anca Adana'da falan çalışan memur. Şu an kaç saat daha? 7 ya. Sabahın 7'sinde adam niye kalksın? Adam mesai 9'da başlıyorsa 8.30'da kalksa yetiyor adama kardeş. Emeklilere günaydın. Hangi emekli erken uyanır demeyin. Gidip 10 kilometre uzaktaki halk ekmek fabrikasından ekmek alacak emekli erken uyanır. Şey demeyin sakın. Ha evet Tolga, ekonomi kötü ya ondan. Yok lan, mahallede var ekmek. Sırf dolmuşa binsin diye serbest kartı var ya. Gezme. Hangi emekli erken kalkar demeyin. Erkenden gidip elektrik faturasını bankada yatırmak isteyen emekli erken kalkar. Yazdık Tolga, görüyorum lan. Ne yazdık, mobilden yapabilir normalde. Adam gezmeye gidiyor. Bir iki sohbet edecek. Elini arkadan bağlayacak böyle. Yeğenim senin memleket nereye diye soracak. Tabii canım, sabah başlamıştır güneşin doğduğunda böyle. Gidecek ondan sonra çay ocağında oturacak, çay içecek. Yanındaki diyecek işte, ekonomi çok kötü, maaşlara çok var. Ülkeyi kurtaracak falan, zaman geçiriyor. Öyle amcalarımız falan işte şu an yollarda. Erken kalkanlar, yol alanlar, erkenden yollara koyulanlar. Güne Mersin FM Radyosu'nda Tolga Dünyası programı ile başlayanlara günaydın. Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndan günaydın. Yani şu an esnaflarımız, hani böyle toplu çalışan, kalabalık çalışan esnaflar var ya. Sizi tanıştırmak isterim, Yağmur Catering Yemekçilik. İş yerlerine tabildot usulü sipariş verebiliyorsunuz.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Evet evet, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200, 500 toplu yemek siparişlerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.

0: Bakınız, eğer ki sizin de iş yerlerinizin yemeği dışarıdan siparişte geliyorsa, bugün ne yiyeceğiz diye falan düşünmekten artık sıkıldıysanız, bunaldıysanız,
1: İş yerlerine Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçiliği.
0: Yani eğer ki dışarıdan verdiğiniz yemeklerle ilgili çalışanlarınız problem yaşıyorsa, yaşatıyorsa size,
1: çalışanlarınız da yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim, yemek işinizi biz çözelim.
0: Ya.
1: Yağmur Catering Yemekçiliği.
0: Ya ne güzel diyor değil mi? Arayın, gelip görüşelim, çözelim sorununuzu diyor.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa, siz de onlara kaliteli yemek verin. Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçiliği.
0: Abi kaliteli ise kaliteli, güvenilirse güvenilir, hijyeniklik ise hijyeniklik, ekonomik ise ekonomiklik, lezzetse lezzet. Hepsi bir arada Yağmur Yemekçiliği.

Instagram Yağmur Yemekçilik'ten de takip edebilir, direkt mesaj yazabilirsiniz. Alo, sabah Tolga Dünyası'nda diyorduk da. Hani bu iş yerlerine diyor, tabilde tuzulu falan nasıl yapacağız şimdi bu işi? Hele bir gelseniz, bir konuşsak verirse ya. Gelirken bir tabildot bir şey getirin ya benim ona falan. Tadına bakalım bir bayağı. Lezzetli mi, güzel mi gerçekten ya? Bundan sonra biz de yemeklerimizi sizden alacağız ha. Her gün bize

canlarım benim. Var mı aranızda henüz uykusunu alamayan? Var mı aranızda yataktan kalkıp ayakta uyuyan? Var mı aranızda uykusuzluktan gözünü açamayan? Var mı aranızda uyuklayan? Var mı aranızda henüz afyonunu patlatamayan? Var mı aranızda neşesi enerjisi tavan olmayan? Var mı aranızda gün her sabah Tolga dünyasıyla başlayan? Tolga dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Numarayı kaydet, günaydın yaz, gönder.

0: gelecek.
1: Bu arada telefonu kaydedemeyenler Instagram'dan da Radyocu Tolga'yı takip edebilir. Direkt mesajlarını gönderebilirler.
2: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanı.

0: D-Max'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla D-Max mağazalarında sizi bekliyor. D-Max Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. D-Max Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
1: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
4: Su hayattır. Su hastanesi.
3: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
4: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Canlarım benim. Günaydınlar olsun. Canlarım benim. Gününüz aydın olsun. Canlarım benim. Sabah şeflerimiz hayır olsun. Canlarım benim. Hepimiz için güzel bir gün, güzel bir perşembe olsun. Canlarım benim. Hayırlı sabahlar olsun. Canlarım benim. Şimdi programın iki farklı gün yayını var. İki farklı hedef kitlesi var. Bunlardan önceliklisi bayram sonrası perşembe günü dinleyenler. Bunlardan önceliklisi Haziran ayının ilk perşembesinde dinleyenler. Bunların önceliklisi yaz mevsimine girmişken dinleyenler. Bunların önceliklisi bayram tatilini geride bırakmış olup da mesai başında olmuş olanlar. Evet, programın iki farklı yayın günü ve iki farklı hedef kitlesi var. Evet evet, Haziran'ın 4'ü. 4 Haziran Perşembe. Her ne kadar dinlediğiniz programı canlı olmasa da 21 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programın tekrarını dinleyebilirsiniz. Evet bak, bunu da ne güzel izah ediyoruz ha. Program Tolga Dünyası program rehberi. Hangi dinlediğiniz program canlı, hangi dinlediğiniz program cansız, hangi program sizlerle, hangi program değil. Bunların hepsini masaya yatırıyoruz. Tabii şimdi birilik işler böyle televizyon dizileri falan da sezon finali yapmaya başladı. Hatta bazıları para kazanamadığı için finale gidiyor. Ne oynayacağız falan diyorlar yani. Tolga Dünyası'nın şu an sezon finaliyle ilgili net bir şeyi yok. Finalle ilgili herhangi bir durum yok. Çünkü Allah'a şükür kazanıyoruz yani. Kazanıyoruz, kazandırıyoruz. Şu anda keyfimiz yerinde. Mesela dizi filmlerin çoğunluğunun fişinin çekilmesi. Yani plansız final.

yapmasının nedeninin giderler olduğu söyleniyor. Yani gelirler giderleri karşılamayınca dolayısıyla bu film tutmaz ya, yapamayız diyor. Sizinden gelemeyiz. Bir insan neden bir iş yapar? Kâra geçmek için yapar. Fakat dizi film yapımcılar diyor ki ulan arkadaş diyor, dizi filminin reklam geliri diyor, örnek veriyorum 20 milyon neyse, bir bölümden bahsediyorum bir haftadan. Giderlere bakıyoruz, haftalık gider diyor 30 milyon. Dolayısıyla diyor çok da para kazanamıyoruz diyor. Sürdürülebilirliği tartışılmaya başlandı diyor. Dalga dünyasının maliyeti bir bölüm. Bir haftalık maliyeti bakalım 275 gelire bakıyorum 200-250-300'e. Yani şöyle, bahsettiğim rakamlar TL cinsinden. Mesela Tolga Dünyası'nın maliyetini çıkartalım bakalım. Her sabah bir su içilse, su 5 liradan olsa, değil 5 lira. 3 tane de çay içilse, çay normalde dışarıda 50 lira ama evde yapıyor. Bu evdeki çayın maliyeti ne kadar olacak lan? Yani... Bakıyoruz evet, maliyet yok. Yani toplasanız haftalık maliyet, hadi çıksın. Hadi hepsine para yazalım, ona yazalım, şuna yazalım, buna yazalım. 7,5 lira falan çıkıyor yani. Öyle bir rakam. Şimdi haftalık şeye bakalım. Haftalık kâra bakalım, dur bakayım. Şimdi oradan 50 alıyoruz, oradan 80, oradan 100, oradan 250. Oradan 500 milyon. Yani aylık gelirimizin, ortalama gelirimin daha doğrusu 400 olduğunu düşünecek olsak 400 bin. Haftalık da 100 bine tekrar. Elhamdülillah, Allah bin berek, 7,5 çıkarsan ne kalıyor? 99 bin.

Şu an sezon finali tarihi kazımadık ama şunu çok iyi biliyoruz. Bu program bayram arifesi öncesinde yapılıyor. Bayram arifesi sonrasında Sly Ryan var biliyorsunuz. 9 günlük tatil. Yarın itibariyle insanlar yola çıkacak. Yarından kastımız şu arkadaşlar. 22 Mayıs Cuma bayram öncesi son mesai günü. Ben biliyorum insanlar genelde mesaiden hemen sonra yola koyuluyorlar. Mesela bu sürede 22 Mayıs Cuma akşamı itibariyle akşam 5'te mesaisini bitiren, belki öğleden sonra zaten iş olmaz deyip kaytaran, belki 4'te, belki 5'te, belki 6'da eve gideyim bir duş alayım, bir hazırlık yapalım, eşi çocuğu alayım falan öyle çıkalım diyenler yola koyulacaklar, onu biliyoruz. Ama onun dışında memleketlerinde kalacak olanlar da var. Ve aynı zamanda bu programı da kaydediyoruz dedim ya, 4 Haziran Perşembe sabahında da artık taşlar yerine oturmuştur değil mi? Her ne kadar 22 Mayıs Cuma bayram öncesi son mesai günü olsa da, 23 Mayıs Cumartesi 9 günlük bayram tatilinin birinci günü olsa da, 31 Mayıs Pazar günü tatil bitiyor ve 1 Haziran Pazartesi günü hem çocukların okulu başlıyor, hem memurların işi başlıyor. Yani 1 Haziran'da artık tatiller geride kalıyor, insanlar iş başı yapıyor. Ha dersen ki Tolgancığım biz manıyoruz biliyor musun bayramdan sonra. Yani 1-5 Haziran tarihlerini de izin yazdık. Biz o yüzden biraz daha rahatız diyorsanız o zaman size 8 Haziran'da başlayın. Ama sizin de fark ettiğiniz üzere ben mesela 1 Haziran'da mesaiye başlamayacak olanlardanım. Baktığınız zaman 4 Haziran Perşembe ama Tolga Dünyası'nın banttan yayını giriyor. Ama biz o programı 21 Mayıs Perşembe canlı yayınlıyoruz. Günaydınlar olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Böyle tarih mali işlerine girince ben net anlattığımı düşünüyorum. Kafası karıştıranlar var mı? Ne diyor oğlum? 4, 23, 20, 400 kazanıyorsun, 375, 3999. Matematik genelde böyle bir şey. Kafa karıştırıcı bir şeydir. Canlarım benim, burası Mersefem. Tolga Dünyası programı. 21 Mayıs Perşembe sabahı canlı. 4 Haziran Perşembe sabahı banttan yayın dinliyorsunuz. Günaydınlar efendim.

0: Yağmur Kedir'in yemekçiliğini sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Mutabık mıyız? Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
0: Efendim duyduğunuz gibi bu devirde kaliteli, lezzetli, ekonomik yemeği nereden bulacaksınız ya? Alın size üçü bir arada Yağmur Catering yemekçilik. Aynı zamanda belki bugün değil ama bir gün bir toplu yemek organizasyonu işiniz olur. Belki bir gün bir toplu yemeğe ihtiyacınız olur. Ne bileyim bir yemekli düğün falan işi olur. Ne bileyim bir açılışta yemek lazım olur. Toplantıya yemek lazım olur falan. Ya Allah gecinden versin ama bir gün her canlı ölümü tanıyacak cenazeniz olur. Yani vardır işte bir yemek mi yaptırsak, nereden yapsak acaba diye düşünürsünüz. İşte tüm bu sorularınızın cevabı.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Yani evet belki de bugün değil ama bir gün lazım olur yani. O gün ya bir yemekçi vardı, neydi o? Tolga söylüyordu ha, ne Yağmur muydu? Yıldırım mıydı, şimşek miydi, fırtına mıydı, neydi o ya? Yağmur yemekçilik Yağmur. Yağmur Catering yemekçilik. Bak bir de böyle bir süs var ha. Yağmur Catering yemekçileri. Aynı zamanda iş yerlerine tabildot usulü sipariş de götürülüyor arkadaşlar. Yılların tecrübesiyle lezzetli yemekler ve yılların tecrübesiyle hızlı servis. Yağmur Catering yemekçilik 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesi işletmeciliğinde Tırmıl Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri PTT yanında. Instagram Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt siparişlerinizi verebilirsiniz. Sefa'ya bak ya, sabah altta uyanmış. Bizim Sefa, şoför Sefa, kopçu Sefa, kopçu. Tabii canım ya. Günaydın Tolga abi, hayırlı işler, kolay gelsin abim diyor. Bizim Sefa'ya, kopçu Sefa'ya, kop şoförü Sefa'ya. Hani şu şoförsün dediler, kızı vermediler Sefa'ya. Tabii canım, şoförsün dediler. Tabii canım. Her zamanki gibi seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki her gün senin sesinle güne merhaba diyoruz abi diyor. Vay be ne güzel.

Geceler bunlar. Sabahın 6-10 gecesinde. Bir kere sabahın 6-10 gecesinde uyanmış olmak. Ki mesajı 6-10 gece gönderdiysen muhtemelen 5'te falan uyanmışsınız. Bir keresinde sabahın bu saatinde uyanmış olmak gerçekten zor bir şey. Yani zor bir şey. Bir de bu kadar erken uyanıp da bu kadar sevgi dolu olmak, sevgi pıtırcı olmak. Hani böyle şey olmak. Ne diyor lan bu? Ne konuşuyor? Tolga car car car kafamızı. Hadi lala. Yani sabah sen hem erken kalk, hem erkenden yol al, hem radyo dinle, hem radyocu aşkını itiraf et. Ben de seni sefa. Ne güzel bak, güzel bir şey. Benim işte programa ilk başladığım yıllardaki en büyük hayalimdi. Dinleyiciniz, ya bir dakika yalan bu, inanmayın buna, tamam mı? Yani... Yalan, tamamen şu an aklıma gelmiş, dinleyiciye yalakalık olsun diye salladığım bir şey. Benim bu hayatta gideceğim hocam, dinleyicimin sevgisine mazhar olmak. Dinleyicim beni, hayır. Hayır. Mesleğe başladığım ilk günlerde para için dersem inanmayın. Çünkü o yıllarda paraya ihtiyacım hala yok canım. Benim Allah'a şükür hayatımın hiçbir döneminde paraya ihtiyacım olmadı. Para dediğin nedir ya? Mesleğe başladığım ilk yıllarda bana şey denildi. Dalga senden acayip radyocu olur ha falan denildi. Yap ya, her işim var falan yaptım ben de. O zamanlarda avuçlarım yeni terliyor. O tamam mı? Dediler ki Tolga'cığım manita işi oluyormuş, düşmeler falan. Allah dedim ben de. Allah dedim. Dedim başım dedim. Yani o yıllar. O yıllarda öyleydi. Yani dedim sonra ya ben radyoculuk falan ne işim oldu ya. Benim kariyer planlamda radyoculuk yok arkadaşlar ya. Dediler ki ya oğlum takıl biraz, en fazla bir iki sene sonra bırakırsın. Hakikaten mesleğe başladım, tamam mı? 90'ların sonlarına doğru, 97'ler falan böyle. Başladım mesleğe de, ay hakikaten güzelmiş, manitacılık dönüyormuş, burada altınlar var ya. Falandı, tamam mı? Sonra dedim bırakırım yani, bir tadına bakayım dedim falan filan. Hesabını siz yapın. Ben radyo programına başladığım yıllarda doğmuş olanlar şu anda 29 yaşındalarım ya. Ha, 29 yaşında düşünsenize. Bak 28 yaşında bir adam, bakın şu anda tam bak, bir kadın bir adam 29 yaşında. Düşünsenize, ben merhaba dinleyici diye programa ilk başladığım günler onlarda. Sefa sen kaç yaşındasın ya? Vardır sende de bir, nereden baksan 25-26. Yani bu şu anlama geliyor. Sefa ilk böyle hınge hınge yaptığında ben o anda dinleyeceğim. Sevgili Sefa. Seni sevdim ben dertlere. İyi ki varsın. İyi ki her gün senin sesinle güne merhaba diyoruz diyor. İşimiz rast gidiyor çok şükür diyor. Koca vilayet kop şoförlerinden diyor. Evet, koca vilayet. Hazır mısınız? Sefa bana metiyeler düzmüş ama sizi de unutmamış. Bak kimleri unutmamış. Ama Sefa'nın işi zor. Koca vilayet kopta var 500 tane şoför. 500'ünü sayamayacağı için birkaçını sayacak. Diğerleri böyle yapacak. Oğlum Sefa ne ayaksın lan sen? Oğlum ayıp değil mi lan Tolga'ya mesaj gönderiyen bizi söylemiyor? Oğlum ayıp lan, bize niye söylemedin lan? Ayıp o. Bunlar şey, koca vilayet kom şoför. Yok ya ben bakmayın hiciv yapıyorum. Normalde şeyler. Sevgili Sefa Bey kardeşim, öncelikle sana istirham ediyorum. Geçen gün Tolga Bey'in programını dinlerken orada isimler saymıştım. Ben kendi ismi duyamadım. Bunun için gerçekten sana teessüf ediyor ve gerçekten sana... Normalde böyle insanlar tabii. Mesela Onur'a mesaj göndermiş ya. Onur şey diyecek. Sevgili Sefa Bey kardeşim, seni tanıdığıma çok müteşekkir ve sana karşı çok müesseses bir... Yoksa öyle bir şey yok. Lan Sefa oğlum hayırdır oğlum? Sal diyorsun ya. Harbi mi diyorsun? Sütün gibi bacaklar mı diyorsun? Nasıl diyorsun?
Göbek yok diyorsun. Kanatlar geniş diyorsun. Bana yeme. Bir akşam bana yeme. Bir akşam bana yeme. Bir akşam bana yeme. Bir akşam bana yeme. Bir akşam bana yeme. Bir akşam bana yeme. Bir akşam bana yeme. Bir akşam bana yeme. Bana yeme. Bana yeme. Bana yeme. Bana yeme. Bana yeme. Bana yeme. Bana yeme.

Sana yemeğe gelsene. Biz senin kadar yakışıklı değiliz ama bize de yakışıklı şöyle yumurta gibi bir Mustafa Ünsal. Mustafa Ünsal abime günaydın diyorum. Allah kaza bela vermesin. Hayırlı işler olsun, bol kazançlar olsun tüm şoför kardeşlerimizin de. Tüm kardeşlerimize bol kazançlar olsun diyor. Tüm şoför kardeşler duydunuz mu? Bakınız diğer kop şoförleri, Mezitli kop, Bozcu kop, Akbelen kop, Çavuşlu kop, Demirtaş kop, Kazanlı kop, Karaduvar kop, Mes kop, Silifke kop, Yeni Pazar kop, Cumhuriyet kop, Bozcu kop, Mezitli kop, hepsi işte. Hepinize. Bak şimdi Sefa, Koca Bülent Kop'tan Sefa, tüm şoför kardeşlerimize de bol kazançlar. Allah kaza bela ceza vermesin diyerek size de güzel dileklerini göndermiş oldu. Sol eli direksiyonda, sağ eli viteste, gözü yolda, kulağı aracı olan tüm şoförlerimize kazasız, belasız, cezasız hayırlı yolculuklar olsun.

0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
1: Tabii ya, bunu aklımızdan çıkartmayalım yani. Yağmur Catering yemekçilik deyip geçmeyin ha. Yani sonuçta programın size ulaşmasında inanılmaz büyük katkıları var. Biliyorsunuz Tolgacığım, her gün yemek geliyor. Lan ne her gün yemeği kardeşim? Para veriyor para. Çuval çuval para veriyor. İşi bilmeyenler de şey diyorlar böyle. Daha önce farklı bir radyo programcısıyla tanışmış. Radyo programcısı da tanıştığı kişi de şey ya böyle. Tırtıkçı böyle. Yancı, anlatabiliyor muyum? Abi ben oradan bir simit verir misin ya? Böyle birisi. Şimdi ben Yağmur Catering yemekçilik deyince şey diyorlar. He ya bu şey ya. Yağmur Catering. Cumali Usta Tolga'ya yemek gönderiyor ya. Her gün böyle bir yemek gönderiyor. Tolga da ona şey diyor. Yağmur yemekçinin gönderdiği doya. Tabii canım ya. Tabii canım, bir tabildot. Lan tabildot yemek 200 lira. Her gün bir porsiyon gönderse, ayda 30 gün gönderse 6000 lira para yapıyor. Hesap edin bak. Ne olacak Tolga, 2 tane gönderiyorum. Yani bu olay biraz böyle 90'ların sonunda falan kaldı ya herhalde. Tolga'cığım sana şuradan bir kebap ısmarlayalım da yarın bizim reklamımızı yap ya. Yani... Elhamdülillah ben o yıllarda da hiç bu topa girmedim. Ben o yıllarda da elhamdülillah hesap kitabı biliyordum. Ben şey diyordum. Kebap ne kadar? 5 lira. Al sana 5 lira. Şimdi ben sana reklam yapayım. Ne kadar? 50 lira. Ver bana 50 lira. Öyle. Ama bunu hiç zaman öğrenmemiş olan bazı maalesef yani meslekte çok kendini pişirememiş. Yani sığ düşünmek diyorlar ya. Gücünün farkında olmayanlar. E abi ya sen buradan bana bir tane kebap ver. Ben sana yarın selam göndereyim.

0: o arkadaşların çoğunluğu yok ya artık burada. Hani ben duruyorum yani, hesabı kitabı kuvvetli olanlar duruyor ya. Kavgancım senden şundan bir künefe ısmarlayalım, yarın bize anlat, olmaz mı? Dinleyici hala öyle düşünüyor. Şey diyor, Tolga ya. Cumali Usta ona yemek yediriyor. O da ona diyor ki, Cumali Usta'nın selamı var. Evet, hızlıca mesajlara bakalım. İlk saatimizin sonuna geldik. Selamlar, günaydınlar. Ben Servet. Biz de güne siz dinleyerek başlayanlardanız diyor. Günaydınlar Servet. Hayırlı sabahlar olsun. Merhaba Tolga, ben Gürkan. Abi ben daha 19 yaşındayım. Evet, sen program yaparken ben yeni doğmuş olmuş oluyorum herhalde diyor. Ya Gürkan'cığım dur, kalabalık yapma. Ben şu an 27-28 yaşında olanlar dediklerinde, ilk doğduklarında ben o zamanlar daha hepinize merhabalar sevgili dinleyiciler diyordum dedim. 19 yaşında bir nedir yani? Beşli mi oluyor? Kaçlı oluyor? 6, 7, 8'li mi? Kaç? Beşli olsa 21 yaşında, 6'lı olsa 20 yaşında. 7'li mi? 2007. Hani şu benim mesleğimde 11. yılım oluyor. Yürükan, tamam anladım, güzel pas atmışsın ama öyle değil o yani ha. Anlatabiliyor muyum? Selamun aleyküm Tolga Bey kardeşim, ben Yasin, ben de uzun yıllardır dinliyorum programını, gayet de keyifli buluyorum diyor. Sevgili Yasin. İşte ben de buradan genelde böyle kardeşim kardeşim diyenlere şey diyorum. Abilerin abisi canım abim Yasin abi. Şimdi şöyle oluyor, tamam hepimiz kardeşiz olaya bakacak olursanız. Belki olaya öyle bağlayacaksınız. Hepimiz. Ama şimdi bazen böyle diyorlar. Tamam mesela Yasin diyelim hadi. Yarın bir gün denk düşüyor bir yerde. Kaçıyor, merhaba diyor. Ben Yasin, hatırladın mı? Ha diyorum, şu abilerin abisi canım abim olan. Bakıyorum 20-25 yaşlarında bu yutalı. Şimdi Ali Ulu da bana dese ki selamünaleyküm kardeşim günaydın dese. Ben ona derim eyvallah abim. Adamın neresinden bakarsan bak benim yaşımda kardeşi vardır ya. Var yani mütevellit eski. Ya ilk böyle okula gittiğinde Ali Ulu da kimlik diye, şu an biz cebimizde çipli taşıyoruz ya. Ali'ye verdikleri defter şeklinde olanlardan. Kafa kağıdı, adam mütevellite eski yani. Şimdi Ali Ulu da şimdi bana kardeşim dese ben de abim derim yani. Şimdi biliyoruz, tanışıyoruz zaten. Hayır bir de zaten birbirimize karşı şey yapıyoruz. Selam aleyküm kardeş, iyi kardeş, sen nasılsın kardeş? Sürekli böyle bir şey çabuk. Ali Ulu Dağ biliyorsunuz değil mi? Ulu Dağ oto garaj oto yıkama. Çarşı merkezinde. Evet, kesin var ya, arabasını yıkıyor, o da ona reklam yapıyor öyle. Oğlum arabamı yıkatıyorum doğru. Ama parasını veriyoruz çok şükür. Paramız var ki veriyoruz. Reklamını yapıyorum çok şükür. O da bana vermiyor lan. Hakikaten para vermiyor. Niye vermiyor lan? Gerçi adamın bir suçu yok. Adam günaydın hayırlı işler yazmış. Reklam mı yaz dememiş ki. Günaydın hayırlı dememiş ki. İç dışarı çıkamada bayram kampanyası sadece 500 lira. Jipleriniz otomobil fiyatına yıkanır dememiş ki. Yani bunları söylese bak o zaman reklama girebilir. Ama sadece günaydın hayırlı yayınlar demiş adamcağız. Aslında şeylik bende ya, saflık bende. Teşekkür ediyoruz Ali Ulu Dağ. Sana da günaydın. Sana da hayırlı işler. Sahi Ali, sen ne iş yapıyordun falan? Belki öyle. Tırtıs domuzu öyle yapabiliyoruz belki. Peki, Ali Ulu Dağ, selamlar, hayırlı işler olsun. Yağmur Catering Yemekçilik diyor ki...
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Duydunuz değil mi? 3 çeşit yemeği bol bol yiyorsunuz. En son doyuyorsunuz, gidip 200 lira ödüyorsunuz kasada. Sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: 200 lira ya. Ana pilav var, ana yemek var, pilav var, salata var. Limon var, biber var, ekmek var. Hepsi birden 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik. Instagram'dan takip edin Yağmur Yemekçiliği. Direkt mesaj yazın, bilgi alın, sipariş verin, tanışın, kaynaşın, asfal edin, dost olun.

0: Instagram Yağmur Yemekçilik Cumali Kırmaz Usta. Molamı vereyim, çayımı tazeleyeyim, sonra gelip kaldığım yerden devam edeyim. Ayrılın.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam tanıtır.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
5: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
6: İster tıkla, ister uğra.
7: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
9: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
10: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
11: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
12: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzolu.

0: Baklava, piliç, bıldırcın. İşte yayla, işte Santa Aras Restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı. 120 araçlık güvenli otoparkıyla. Santa Aras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com, Mersin.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli, Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

şeyin anışı devam ediyor mu ya? Yani böyle yazın ritüelleri, yazın belediyeleri diye. Mesela bir dönemler işte Demet Akalın'ı yazlık şarkı çıkardığında tamam diyorlardı, yaz geldi. Bir dönem şey olayı var, eskilerden kalma mesela karpuz kabuğu denize düşmeden denize girilmezmiş rivayeti vardı. Yani karpuz mevsimi anlamında söylüyor. Yani karpuz çıktı denilir ya, yani o beklenirdi falan diye. Öyle bir hissiyat, öyle bir beklenti var. Bir de şey var. Fedon denize girince sezon açılır falan muhabbeti vardı. Biliyorsunuz Fedon'u. Sıktaki sarı Fedon. Bir de Bodrum'da falan yaşayınca belli bir dönemde işte gidiyor, tamam artık sezon açılır falan olayı. Hala bunlar geçerli mi yani? Mesela şu anda biz programımızı banttan yayınladığımız 4 Haziran sabahı artık böyle mevsimsel olarak da takvim olarak da yaz mevsimine girmiş oluyoruz yani. Haziran mevsimi yaz mevsimi olarak geçiyor ritüelde. Bu denize düştü mü? Her ne kadar bakınız bu 4 Haziran Perşembe sabahı dinleyenler. Bayram geride kaldı. Haziran ayına girdi. Haziran ayı biliyorsunuz yaz mevsimi. Özellikle böyle yazlıklar

falan şey olur ya böyle. Haziran, Temmuz, Ağustos. Hani bu şeydir. Sezondur. Hani genelde böyle sezonluk kiralar falan öyle olur ya. Hazirandır abi, her ne kadar okullar 26 Haziran'da kapanacak olsa da baktığımız zaman yani genelde Haziran olarak düşünülür her şey. Ya ama programı 21 Mayıs Perşembe sabahında dinleyenler varsa da biliyorsunuz meteoroloji uyardı. 3-5 gün falan yağmur olacak. Mersin'den haberler aldık dün, bayağı yağmurlu bir gün yaşanmış. Silivke'de falan bayağı sel olmuş falan yani. Sel olmamış da yani taşkın olmuş işte. Ya mesela Ankara'da hakikaten de dün ciddi ama tam da meteorolojinin söylediği şekilde ha. Ta adam diyor ki 12-1 arası kara bulutlar gelecek. Biri 10 geçe gök görülecek. Biri çeyrek geçe şimşek çakacak. Biri 20 geçe yağmur başlayacak. 1.30'da şiddetlenecek diye böyle. O kadar ilerledi ya meteoroloji. Tabii canım. Bizim askere gittiğimiz yıllarda şey vardı. Böyle işaret parmağını yalayıp ama parmağını yukarı kaldırıyor. Rüzgar nereden esiyor falan. Meteoroloji bayağı harbiden dedikleri çıkıyor. Bir de bunlar o kadar çok halkla paylaşılıyor ki telefonlara falan inmiş vaziyette. Aplikasyonlarda falan görünüyor. Şimdi böyle olunca kahvede canı sıkılan dayı şey yapıyor. Yağmur gelecek ya, bugün yağmur var ya saat 2'de. Tamam da dayı, sen uzun uzun atıyorsun da sanki böyle müneccipmişsin gibi. Senin telefonundaki uygulama bizde de var, biz de gördük yani. Neyi anlatıyorsun dayı? Ve yine meteoroloji söyledi. 21 Mayıs Perşembe sabahı için söylüyorum. 21 Mayıs Perşembe ve takip eden günlerde yağmur olacakmış ya. Öyle böyle değil. Gök gürültülü sağanak yağış falan var. Sarı kodlu uyarı yapılan yerler var ya. Özellikle bayrama doğru, bayram arifesi, arife günü. Bayramda var ya. Şimdi biz her sene çocukluğumuzdan beri hava günlük güneşlik de olsa, ki biliyorsunuz birkaç sene öncesinde Kurban Bayramı yaza falan denk geliyordu. Yani baya baya biz Eylül'ü, Ağustos'u, Temmuz'u, Haziran'ı gördük Kurban Bayramı'nda. Biraz böyle geriye giderseniz hatırlarsınız. Öyle olmasına rağmen Kurban Bayramı'nın ilk günü mutlaka yağmur yağardı. Büyüklerimizin bize öğrettiği şey. Kurban Bayramı'nda mutlaka yağmur yağar, dökülen kanlar silinsin, temizlensin diye. Rahmet ya. Böyle bir inanışımız var, anlatabiliyor muyum? Bunu bekliyorduk zaten ama şimdi bir de bunun öncesinde, ama şimdi şey zor olacak tabii. Yani böyle bayram alışverişi ritüeli var biliyorsunuz. Esnaflar bugüne çok önemsediler, çok bel bağladılar. Kurban pazarları var biliyorsunuz, bunların çoğunluğu açık ama muhtemelen B planları vardır diye tahmin ediyorum ya. Buranda falan. Ha, biraz çamur olacak belki, evet. Kabristanlar var mesela, her bayram kabristan ziyareti yapanlar. Kabristanın önündeki esnaflar var. Ya yağmur rahmettir, berekettir ama bir şey olacak, bir kaos, kaotik bir ortam olacak ya. Ama bu 21 Mayıs pazartesi, perşembe haftası için. Haziran ayında sıkıntı yok, her şey yolunda. Meteoroloji dedi vallahi, arife günü falan yağmur dedi yani. Ya dışarıda havalar nasıl olursa olsun, yeter ki sizin havanız iyi olsun canlarım benim. 90'ların meteoroloji sunucusunun repliği, dışarıda havalar nasıl olursa. O yıllarda radyo programcılara şey derdi. Kalbinizden sevgi, cebinizden para, kolunuzdan sevgiliniz. Hava durumu sunucuları demeyeceğim. Bir tanesi vardı Hülya abla. Evet canlarım, hava durumunu sunduk. Dışarıda havalar nasıl olursa olsun. Yeter ki sizin havanız iyi olsun. Bir sonraki bültende görüşürüz.

0: bayram arifesindeyiz. Bayram arifesinde bayram yapacak olanlar olduğu kadar mesaide olacak olanlar da var. Mesela 9 günlük tatil diyoruz ama aşkın özellikle bayram günlerinde normalden daha fazla çalışacak olanlar da olduğunu biliyoruz canım. Duyuyoruz, görüyoruz yani. Bayram mesaisi olanlar var. Alın teri dökecek olanlar var. Ailesinin rızkı için canını dişine takacak olanlar var. Ailesinin rızkı için çok çalışacak olanlar var. Biliyorsunuz hadis var, çalışanlarınıza kıymet verin, çalışanlarınıza değer verin. Çalışanlarınızın alnının teri kurumadan ödemesini yapın. O da ihtiyacını görsün diye. Bir de çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin. Bak.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Yani Allah muhafaza, kaliteli yemek vermezseniz sonra sıkıntıyı yaşayan siz olursunuz. Beğenmiyoruz falan derler, sıkıntı yaşarsınız. Olur mu patron ya, o kadar emek veriyoruz. Senin bize verdiğin yemeğe bak, böyle yemek mi olur kardeşim? Biz yağmur yemekçiliği istiyoruz. Yağmur yemekçiliği istiyoruz. Önemli bak, söyleyeyim yani, personel bir araya gelirse.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim, yemek işinizi biz çözelim.
0: Sonrasında bunun pişmanlık var ha, pişman olursunuz sonra ha. Hemen arayın Yağmur Catering yemekçiliği, gelip görüşsünler. İş yerlerinizin yemeklerini getirsinler. Bak bugün ne var, bak bak. Bak bugün ne var, bak bak menüye bak beni. Yağmur Catering yemekçilikte kasap köfte, yanında soslu makarna, yanında ayran, yanında limon biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Bu devirde 200 liraya ne olur demeyin. Yağmur Catering yemekçilikte Arap tava, kıymalı Arap tava, yanında mercimek çorbası, yanında salata, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Aşk bir günlük değildi. Bugün ne yesek diye düşünmeyin. İnanma. Yağmur Catering yemekçilikte patlıcan kebabı, yanında bulgur pilavı, hangi günün yanında ayran, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 2 lira. Bugün ne yesek diye düşünmeyin. Malum madem havalar yağmurlu, hafiften soğuk, bu havaların vazgeçilmez menüsü Yağmur Catering yemekçilikte. Güveçte kuru fasulye, yanında pirinç pilavı, yanında cacık, yanında bir baş soğan, limon, biber, ekmek. Hepsi birden. Bol bol ye. Doyana kadar ye. Sadece 200 lira. Keşke ben de Mersin'de olsam. Acaba diyorum, Ankara'ya bir paket gönderirler mi? Hızlı servis yaparlar mı? Yağmur Catering yemekçilik Mersin'de Tırmız Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri Postane yanında. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin, direkt mesaj gönderin, oradan irtibat kurun, bilgi alın, bir şey yapın ya, değerlendirin bakayım nasıl olacak, nasıl yiyeceksiniz. Doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçiliği. Aziz radyo başında Tarsus'tan selamlar Tolga Dünyası dinleyenleri ve Tolga Aziz Borluoğlu, bir de donsuz geceler diyen bir habercimiz var diyor. Evet evet, doğru. Adam anlattı, şöyle don var, böyle zirai don var, geceleri sıkıntı olacak falan. Adam şeydi, don olmayan geceler anlamında deyince, ya günümüzde bu kadar da çok şey yapmayalım yani, don kelimesi bu kadar da kırmızı çizgi değil. Tamam, doğru, karşılıklı böyle geldiğinizde merhaba don giydin mi sen falan dedi. O ayrı ama yani şimdi neyse. Doğru söylüyorsun Aziz Borluoğlu. Doğru.

Hatırlatmak istedim diyor. Hava durumundan bahsedince her şey gönlünce olsun diyor. Neşeli günler, mutlu bayramlar diyor Aziz Borlaoğlu. Doğru doğru ya, hatırlatlar. Aziz'cim teşekkür ederim inceliğin için. Donsuz geceler diyor. Aziz Borlaoğlu. Tarsus'a selamlar. Aramaya kalktın mı? Her şey gönlünüzce olsun. Neşeli günler, mutlu bayramlar olsun inşallah.

Unutmayın, Yağmur Yemekçilik'le irtibat kurmak istiyorsanız Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt mesaj gönderebilirsiniz. Instagram Yağmur Yemekçilik. Takip et, direkt mesaj gönder, sipariş ver ya.

0: Paramızı verelim, ihtiyacımızı gidelim, çayımızı alalım, gelelim, kaldığımız yerden devam edelim. Unutmayın, programı 21 Mayıs Perşembe sabahı canlı yayınlıyoruz. 4 Haziran Perşembe sabahı dinleyenler. Banttan dinliyorlar, tekrar dinliyorlar. Ayık olun ha.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38

0: 0534-325-33-38.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
4: Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı operatör doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
5: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533-974-4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555-671-1199. 0555-671-1199.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Tolga Dünyası.
12: Buradan ahit ediyorum. Eğer olur da ben bir gün program halinde, program esnasında takdir-i vuku bulursa, şirketin önüne benim heykelimi yapın, heykelim. Bornozlu bir heykel istiyorum, bornozlu.
13: Tolga Dünyası.
14: Şapkanlar gelsin, şapkanlar.
12: Gelsin bakalım. Ali dayı.
11: Tolga Dünyası.
12: Yollarda dinleyenlerin yolları açık olsun inşallah.
13: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
12: Mesela dinleyici şeyi soruyor. Tolga kaç santim bu?
15: Tolga Dünyası.
12: Müdür. Aha hareketlendi lan.
16: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
12: Sen şimdi bu yanında oturan adamın anası mısın? Benim anam niye senin gibi değil ya?
13: Tolga Dünyası.
12: Keşke de annen babana da o gece olmaz başım ağrıyor diyeydi.
11: Tolga Dünyası.
12: Yalanın varsa buradan kalkmam nasip olmasın. Hem pembe hem de kalpler var üzerimde. Aklınıza ne geliyorsa abi. Aklınıza ne geliyorsa.
13: Tolga Dünyası.
9: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin

0: sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
1: Şu an

şarkılarda böyle şey değil mi ya? Size yazı çağrıştırmıyor mu? Bazı şarkılarda böyle clubber değil mi ya? Böyle düşünsenize. Yazlık bir beldede böyle club'tasınız böyle. Böyle o club'da o şarkı çalınıyor. Ya da beach'tesiniz böyle, beach'te falan çalınıyor. Size de böyle çağrıştırmıyor mu yazı? Şimdi her ne kadar biz Akdeniz'in incisi, Güney'in birincisi, güzel Mersin'imizde yaşıyor olsak da benim hafızamda biraz daha böyle Ege sahilleri canlanıyor ya bu tür şeylerde. Ne bileyim böyle işte bir Bodrum olabilir, Marmaris olabilir, Fethiye olabilir, Çeşme olabilir, Alaçatı olabilir. Genelde böyle yerler gözümde canlanıyor, bilmiyorum. Bizim Mersin biraz daha fakir mi kalıyordur nedir yani, gözümde bile canlanmıyor. Aslında var, Mersin'imizin de güzel canlanacak yerleri var. Tabii canım, şimdi baktığımız zaman Taşkıran'dan başla, bak hemen şurada. Hatta Atatürk Parkı'ndan başla. Sonuçta Atatürk Parkı'nda da böyle bir insanların denize girmiş çıkmışlığı var. Yani bir beach olmasa da bir deniz kenarı, sahil yani sonuçta. Yani Taşkıran biliyorsunuz sahilini. Orası var, Davultepe var, gümüş şeyi var, gümüş kum var mesela. Tecihalk plajı var. Evet var abi yani, neden olmasın. Çeşme.

0: Tamam ya, tamam. Kız kalesi de var, yapraklı koy da var, son oğlu da var. Tamam, doğru, Tisan da var. Tamam, Anamur da var. Ama niye işte benim gözümde oralar canlanmıyor? Benim gözümde Bodrum'un Gümbeti'dir, işte Gümüşlüğü'dür. İşte Bodrum'un Türk Bükküsü falan, genelde buralar yani. Yani sizin gözünüzde bunlar canlanmıyorsa ne yapayım, o sizin fakir ruhunuzdan. Yani benim Bodrum'da dededen kalma bir yazlığımın olması benim mi suçum? Yani Bodrum'da dededen kalma yazlığımın olmasından mütevellit. Bu tür böyle hareketli kılıbır işlerinde aklıma sürekli böyle Bodrum Gümbet falan geliyor. Türk Bükü geliyor yani. Orta kent yağış, yalık hava. Yalın ayak diyecektim lan, ne kadar fakir bir şey. Valla yalın ayak diyecektim. Evet, Bodrum yalın ayağın çok güzel bir... Canlarım benim. Özledik mi yazı ya? Adım adım yaklaşıyoruz değil mi yaza? Şeyler başladı mı bu paylaşımlar? Ay yaz gelsin ayol paylaşımlara. Şeyler başladı mı? Ay yazı ben diyetteyim şekerim. Yazın sahin var biliyorsun, deniz, kumsal, plaj. Evet evet, bu dönem tam da böyle şey dönemi. Yazı hazırlık dönemi. Ya rejim işte, muhtemelen bu diyet ve rejim kararı almadan, spor kalmadan öncesinde geçen seneki bikini denenmeye çalışılmıştı böyle, girmeye çalışılmıştı. Geçen seneki bikiniyi böyle çekmeye, lan dur yırtılacak. Evet, o yüzden yani çok yakın arkadaşa şey deniliyor mudur acaba? Ay kız vallahi bikiniyi deneyeyim dedim, giremedim içine. Bikiniye şey yapamadım, bacağım girmedi. Bu söylemden sonra da benim acilen rejim yapmam lazım. Acilen spor yapmam lazım. Acilen yapın sporunuzu. Yaz yavaş yavaş geliyor. Valla ben kendi adıma konuşayım, benim öyle bir derdim yok yani. Ya zaten bikini giymediğim için bir problem yok. Giyeceğim hepi topu bir şort. Dekotman'dan 3 sene önce aldığım, bu sene 4. senesine gireceğim. Onda da bir problem yok yani. Zaten şey ya böyle, esniyor yani. Hayır canım, esnemesen ne olacak yani? Biraz dar olsun canım, şöyle slip maya. Bir dakika. Burası Tolga Dünyası. Belki radyosunu yeni açanlar vardı. Belki şey diyenler varsa, ne diyor lan bu? Kim lan bu böyle?
1: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Aldınız mı cevabı? Ne diyor lan bu? Kim lan bu?
2: Mersin efendim. 104.6.
0: Okey mi? Ha bir de sponsorumuz var. Belki teşekkür etmek istersiniz.
3: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu.

Aa, şarkı bitmiş ya. Böyle sağma sola bakınırken. Efendim biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde ünlü tarihçi İlber Ortaylı'yı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Hayatını kaybetti. Taziye mesajları yayınlandı. Defnedildi. Ama onunla ilgili öneriler devam ediyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde bilmem takip ediyor musunuz da bir 500 liralık banknot muhabbeti vardı geçtiğimiz günlerde. Hatta ve hatta yapay zeka öyle bir yapılmış ki sözde Atatürk'ün yerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı koyulmuş şekilde sanki böyle paylaşıma yani böyle basılmış bu para tedavüle sokulmuş gibi paylaşıldı insanlar tarafından ve buna inananlar da inanılmaz tepki gösterdi. Hatta ben de şey demiştim. Ulan demiştim bu insanlara var ya sağlam köprü satılır ha yemin ederim. Ya bu adamlara dere falan satılır. Hatta bu 500 liralık banknot basıldı. İşte Atatürk'ün yerine Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı koyuldu deyip isyan edenler var ya. Onlara şey bile satılır. Arkadaşlar şu denizi satmak istiyorum. Vallahi harbiden bak götürüp herhangi bir sahile kumsala. Arkadaşım bu deniz benim. Benim dededen kaldı tamam mı? Tam buradan başlıyor Kıbrıs'a kadar olan kısım benim yani. İstiyorsan küçük bir şeye bırakacağım yani. Böyle bir muhabbet vardı geçtiğimiz günlerde. E tabi şimdi bu arz talep meselesi. Yani eğer ki hedef kitle bu kadar safsa diyeyim hani. Yapılıyor ama inanılmaz ses getirmişti ya paylaşımlarda. Şimdi bu konu unutuldu. 500'lük banknot yok onu biliyoruz artık değil mi? Hala bunu uzatanlar var mı? 500'lük banknot atayım. Hala bunu abartanlar yok değil mi şu anda hala bunu? Bu konuda hala böyle serzenişte bulunanlar kalmamıştır diye tahmin ediyorum. Bu konu kapandı işte önümüze bakacağız çünkü. İlber Ortaylı dedim ya az önce. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Merkez Bankası'nın böyle bir şeyi yok henüz hazırlığı yok 500 liralık banknotla ilgili. Ama diyorlar ki olursa diyorlar yani 500'lük banknotlar bugünlerde basılsın diyorlar. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? İlk defa ben de çoğunlukla aynı fikirdeyim. Genelde çoğunlukla değil de hep azınlıklarla aynı fikirde olurum. İlk defa sanırım ben de onlarla aynı şeyi taşıyorum aynı duyguyu. Şu 500'lük banknotlar mı basılıyor? 1000'lik banknotlar mı basılıyor? Altın mı tedavüle sokuluyor? Bundan sonra altınla mı çalışıyoruz? Ne yapıyoruz? Abi nedir ya? Nedir ya? Düşünsenize 20 bin lirayı yanınızda taşımak şu kadar bir şey ya. Ya düşünsenize birine 100 bin lira ödeme yapacaksınız. Poşetle gezmeniz lazım böyle. Ya Allah'tan kart mart kullanıyoruz. İban miban var da. Şimdi diyelim ki bir alışveriş yapacaksın. Adamın ibanı da yok kartı da yok. 100 bin liralık böyle. 100 bin liralık bir alışveriş dönecek. Abi şu kadarlık 20'lik lazım yani. 200'lük 20 binliklerden. O yüzden 500'lüğün ben de artık tedavüle çıkmasının gerekliliğine inanıyorum açıkçası. Şimdi bunun bir örneği basılmış. Diyor ki 500 Türk lirası. Ama bu öneri tamam mı? Bu öneri. Atatürk'ümüzün resmi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi ön tarafta. Rengini de böyle biraz daha mavimsi yapmışlar. Yani böyle 100 liranın biraz daha şeyi böyle 200 liralar şey ya böyle. Lila mı öyle bir değişik renk ya. 500'lük arkasında da İlber Ortaylı'nın resmi olsun demişler. 500 liralık banknotların arkasına İlber Ortaylı'nın önerisi geldi diyor. 78 yaşında hayatını kaybeden ünlü tarihçi Profesör Doktor İlber Ortaylı için Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sanal medyada dikkat çeken bir kampanya başlatıldı diyor. Bazı kullanıcılar Merkez Bankası tarafından henüz böyle bir çalışma bulunmasa da çıkarılması talep edilen 500 TL'lik yeni banknotun arkasında Ortaylı'nın fotoğrafının yer almasını öneriyor. Evet evet öneriler. Yani şimdi uzun süredir biliyorsunuz ki paraların arkasına Türkiye'de bazı banknotların arka yüzlerinde bilim ve akademi dünyasının isimleri bulunuyor. Bunlardan bir örneği 5 TL'lik banknotun arkasında Türkiye'nin ilk bilim tarihi profesörü Aydın Sayılı var. İlk bilim tarihi profesörü Aydın Sayılı. 10 TL'lik banknotların arkasında da biliyorsunuz matematikçi Cahit Arf yer alıyor. İşte bazı kullanıcılar da demiş ki 500 liranın arkasında da İlber Ortaylı olsun demişler ya. Olabilir, değerlendirebilir, düşünülebilir. Ya Allah'tan bu bir öneri olarak çıkmış piyasa. Allah'tan şey dememişler. 500'lük banknotlar basıldı. Önünde Tayyip Erdoğan, arkasında İlber Ortaylı.

Harbiden geçtiğimiz günlerde neydi ya? Ama var ya öyle bir isyan ki sanal medyada. Instagram'dan paylaşıyor. Yeter artık. Susun derin ya da. Bu yapay zekayla yapılan şeyi paylaşmış parayı. Bu da mı geldi başımıza? Neler göreceğiz da ulan? Ulan daha neler göreceğiz? Aslında ben birkaç da yazacaktım. Valla dostum doğru söylüyorsun. Bunlar daha neyin peşinde falan deyip muhabbet okurup sonra şey diyecektim. Elimde çok sağlam bir köprü var sana satayım. Ya da şey diyecektim. Bak benim elimde bin liralık banknotlar var. Yeni çıktı daha hükümet kimseye söylemiyor. Bak çok gizli bilgi. Bin liralık banknotlar benim dayım şeyde nerede denir darphanede bana gönderdi sana ucuza verebilirim deyip böyle. Yani bu kadar zor. Yani ucuzundan elimde bin liralık banknotlar var arkadaşlar. Hele bir fiyata yarı fiyatına okutacağım aralar. Dalga dünyasındasınız tadına çıkarmıyorum. Dalga ver.

0: tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Şimdi diyelim ki bir toplu yemek organizasyonunuz var. Ne bileyim, böyle bir yemekli düğün. Var mı tanıdığınız bir catering şirketi? Yok. O zaman kaydedin. Bugün değilse bile bir gün lazım olur bu numara. Hemen hemen bak, sipariş de verebilirsiniz istiyorsanız.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Şimdi diyelim ki böyle yemekli bir sünnet veyahut da ne bileyim bir toplu açılış falan organizasyonu düşünüyorsunuz. Ama yemekli yapmayı planlıyorsunuz. Bunun için bir catering şirketine ihtiyacınız var. Var mı? Tanıdığınız yok. Ama artık bundan sonra var. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarında çözüm ortağınız Yağmur Catering Yemekçiliği. Bir şey söyleyeceğim. Hani böyle cenazeler oluyor. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun inşallah. Rabbim günahlarını affetsin cenazelerimizin, ölmüşlerimizin. Hani gidiyoruz orada, işte mevlüt oluyor. Mevlütte yemek ikram ediliyor. Hani bazen sizin de aklınızdan geçiyor. Hani ben de bir yemek vermek istiyorum. Yani bu cenazenin birinci gün yemeği veya yedinci gün yemeği benden olsun falan diyorsun. Veyahut da işte cenaze oldu.

0: haber geldi size. Bir cenaze var. Sevdiğiniz, tanıdığınız birisi vefat etmiş. Öğlen namazını müteakip defnedilecek örnek. Şimdi tabii bunun birinci günü taziyesi var, mevlütü var. Orada şey diyebilirsiniz. Abicim, birinci gün yemek organizasyonunuz benden. Hangilerde yapıyorsunuz? Taziye mi neresi hemen söyleyin deyip Yağmur Catering yemekçilikle irtibata geçebilirsiniz. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınız için.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Bakınız, yılların tecrübesiyle hem güvenilir, hem hijyenik, hem kaliteli, hem lezzetli, hem de ekonomik. Şey olur gider, Yağmur Catering yemekçilik. Gider. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Tırmın Sanayi İşletişi Sosyal Tesisleri PTT yanında hizmetinizde. Numarayı bir daha veriyorum. Belki aklınıza kaydetmek gelir.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542.

0: Sabah erken kalkıp yol aldınız, erkenden yollara koyuldunuz. Öyle ya da böyle bir şekilde Tolga dünyasıyla karşılaştınız ve umuyorum ki dinlerken mutlu oldunuz, keyif aldınız. Ve umuyorum ki bu sizin için artık bir tiryakilik, bir alışkanlık haline gelmiştir diye.
1: Canım, tiryakin oldum ben senin.
0: Ve umuyorum ki biz veda etmeye hazırlanırken sizler ay Tolga dinlemeye doyamadık falan diyorsunuzdur.
1: Seni dinlemeye doyamıyorum ya.
0: Şimdi ben dinleyicinin arasında dinlemeye doyamayanlar olduğunu da tahmin edebiliyorum. Dinleyicilerin arasında programa tiryaki olanlar olduğunu tahmin edebiliyorum. Dinleyicilerin arasında güzel bir bağ kurduğumuz dinleyicilerimizin olduğunu tahmin ediyorum. Ama bunun yanı sıra böyle çok da sevmeyerek

dinleyenler ne diyor lan bu sabah sabah kafamızı diyenler olduğunu tahmin ediyorum. Yani bu tamamen radyo dinlemek bir kültürdür. Radyo dinlemek tamamen içinde bulunduğunuz ruh haliyle alakalı olarak şekillenen bir ihtiyaç karşılama metodudur. Radyo dinlemek aslında sizin varsa şu anda bir derdinizi paylaşmak, varsa yalnızlığınızı paylaşmak, varsa sizinle bir şekilde iletişim, etkileşim kurmak, telepati yapmak yönteminde bir olaydır. Radyo dinlemek çok farklı bir şeydir. Yani herkes de aynı etkiyi bırakamayabilir. Kimileri şu an can kulağıyla dinliyordur. Kimileri birileriyle muhabbet ederken alttan akıp gidiyordur. Öyle ya da böyle biz bugün de bize verilen görevi tamamladık. Yani bugün de yevmiyemizi hak ettik. Yevmiyeyi. Bundan sonrası da artık yani çok şey değil. Burası Mersem Radyosu ve Tolga Dünyası'nın artık son dakikaları. Can kulağıyla dinleyen dinleyicilere cani gönülden teşekkürler.

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

0: Hepimiz için güzel bir gün olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Ay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
3: Reklam tanıtım.

0: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirim

0: tıkla, ister uğra.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 3433.
4: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
5: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
4: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları, satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
7: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
8: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
9: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
10: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
2: Renault Dacia Gürsoy Grup.
1: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde.

0: ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç, güvenin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

yüce dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarım üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz hem oğlum, ayrılmaz.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Kentin dört bir yanında yürütülen altyapı projeleri nedeniyle yüzey bütünlüğü bozulan yollarda yenileme çalışmalarına devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurumların çalışmalarını bitirdiği noktalarda zemin iyileştirme ve asfalt serim işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarla ana arterler ve ara sokaklarda ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Mersin genelinde altyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren MESKİ, Tarsus'a bağlı Çöplü ve Yaramış mahallelerinde uzun süredir devam eden içme suyu sorununu çözmek için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında yaklaşık 9 bin metre yeni hat döşenirken bölgeye modern bir terfi istasyonu kazandırıldı. Mersin Sivil Katılım Zirvesi ile Dijital Gençlik Merkezi açılışı seremonisi, Başkan Vahap Seçer'in katılımıyla 4 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek. Mersin Sivil Katılım Zirvesi saat 9'da Kongre ve Sergi Sarayı'nda, Dijital Gençlik Merkezi açılışı seremonisi ise saat 14'te Yenişehir Mercek Kurs Merkezi'nde yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin engelsiz transfer aracı hizmeti, ortopedik engele sahip bireylerin toplu taşımadaki zorlukları aşmalarına yardımcı olurken toplumsal hayata katılımlarını da güçlendiriyor. Sağlanan bu hizmetle ortopedik engelli bireylerin kamu kurumları, hastaneler, sınav yerleri ve diğer noktalara kolayca ulaşmaları sağlanıyor. %40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan bireyler bu hizmetten yararlanmak için TEKSİN üzerinden başvuru yapabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Sinema Ofisi, kenti sinema sektöründe önemli bir merkez haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Sinema Ofisi son olarak yönetmenliğini Melisa Önel'in yaptığı Pivot filminin Mersin'de çekilmesine destek vererek şehrin tanıtımına önemli bir katkıda bulundu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
8: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
9: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
10: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
11: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
12: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
9: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP'ye tepki göstererek gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var, dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye genelinde toplam 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildiğini duyurdu. Gürlek, yeni düzenlemeyle yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasının amaçlandığını ifade etti. CHP'de gözler iki kritik tarihte. Kılıçdaroğlu'nun 9 Haziran'da mecliste grup toplantısı düzenleme kararı partideki dengeyi yeniden şekillendirecek. 11 Haziran'daki parti meclisi toplantısındaysa kurultay için perde arkasındaki detaylar açıklanacak. MYK ile ilgili sert tartışmaların yaşanması öngörülüyor. Özgür Özel'le CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında yürütülen rüşvet almak ve siyasi partiler kanununa muhalefet soruşturmalarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı verdi. Her iki dosyada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. İran'da ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden eski dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni savaş nedeniyle ertelenmişti. 28 Şubat'ta hayatını kaybeden Hamaney'in cenaze töreni programı aylar sonra açıklandı. İran basınında yer alan haberlere göre Hamaney için Tahran, Kum ve Meşhed'de 3 aşamalı bir cenaze töreni düzenlenecek. Soroslar Belediyesi 2026 yılı Haziran ayı meclis toplantısının birinci birleşimi gerçekleştirildi. Gündem dışı önerge olarak meclise sunulan ve su kullanımı bulunmayan abonelerden evsel katı atık bedeli alınmamasını içeren teklif görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Mezitli'deki Kuyuluk Orman Deposu'nda yangın tatbikatı düzenlendi. Orman Teşkilatı ekipleri olası yangınlara karşı müdahale kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla uygulamalı eğitim gerçekleştirdi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 2022-2026 döneminin son ortak meslek komiteleri toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin ekonomisindeki dönüşümün ve odamızın sahadaki gücünün temelinde meslek komitelerimizin ortak aklı, üretkenliği ve kararlılığı bulunuyor dedi. Mersin'in Silifke ilçesinde yasa dışı avcılık yapan iki kişi vurdukları yaban keçisiyle birlikte yakalandı. Şahıslara toplam 981.708 lira idari para cezası ve tazminat uygulandı, ekipmanlarına el konuldu. Silifke'de otomobilin motosiklete arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan Baba Kuddusi Uğuz'da hastanede hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısının ikiye yükseldiği kazada hayatını kaybeden Baba Kuddusi Uğuz'la kızı Feyza Nur Uğuz'un cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Tarsus'ta tır geçişine yasak yolda ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 359 bin lira ceza kesildi. Ayrıca takograf kartının başkasına ait olduğu tespit edilen tır YDM'in otoparkına çekildi. Anamurlu sporculardan uluslararası derece geldi. Türkiye Kickboks Federasyonu faaliyet programı içerisinde yer alan Turkish Open Vaka World Cup turnuvasında Anamurlu sporcular uluslararası derece elde etti. Dünya Kupası öncesi hazırlıklarını sürdürmek için Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrine giden A Milli Futbol Takımı buradaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu takip etti.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Reklam tanıtır.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır.

0: tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK. Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi beyaz eşya.com'da. İster tıkla, ister uğra.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Pirinç. Her hali lezzetli.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533-974-4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
5: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
8: Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30.
5: Renault Dacia Gürsoy Grup.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
9: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: 0533-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434-33.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

İçerim arkadaş, benim derdim çok. İçerim arkadaş, derdime çare yok. İçerim arkadaş, bugün havam yok. İçerim arkadaş, tadım tuzum yok.

sen de yan, kül ol da varma farkına. Daha düne kadar eldin hayırsız. Sen böyle çıldırttın, delirttin beni. Kapadım defteri, çektim ben.

0: Reklam tanıtır.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira.

0: Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
0: Komşu mağazaları Mersin'de, Polcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
3: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Grup.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
6: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersinlilere söz verdikleri gibi çalıştıklarını söyleyen Başkan Vahap Seçer, kentin tamamında başlatılan altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Yapılan çalışmaların Mersin'in en büyük altyapı çalışmaları olduğuna dikkat çeken Başkan Seçer, kentimizin bütün altyapısı bu dönem sonuna kadar tamamlanacak. Yeşilovacık'ta başlayan Atakum, Atayurt, Arkum ve diğer ilçelerle devam edecek olan altyapı çalışmaları 3 yıl içinde sona erecek ve Mersin'in altyapı problemi tamamen ortadan kalkacak dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü kapsamlı destek programlarıyla kent genelinde binlerce ailenin hayatına doğrudan dokunuyor. Büyükşehir tarafından gıdadan eğitime, sağlıktan barınmaya kadar uzanan ve geniş bir yelpazede sunulan hizmetler özellikle dar gelirli ve dezavantajlı gruplar için önemli bir güvence oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uzak ilçelerden tedavi için kent merkezine gelen hasta ve hasta yakınlarına yönelik hayata geçirdiği refakatçi evi hizmeti, sunduğu ücretsiz konaklama, yemek, servis ve psikososyal destekle vatandaşların yükünü hafifletiyor. 5 yılda 5000'den fazla misafiri ağırlayan refakatçi evinde ayakta ve yatarak tedavi gören hastalar 60, onkoloji tedavisi gören misafirler ise 90 güne kadar kalabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yerel tohum çeşitlerinin yerinde korunması ve pazarlanması projesi kapsamında Gülnar'ın Bereket Mahallesi'nde 10 üreticiye 600 kilogram nohut tohumu desteği sağlandı. 50 dekarlık alanda üretim hedeflenen proje ile yerel tohumların korunması, üretimin sürdürülebilirliği ve yerli tarımın güçlendirilmesi amaçlanıyor. 2020 yılından bu yana 91 üreticiye destek verilen proje kapsamında toplam 455 dekarlık alanda üretime katkı sunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mercek Yapay Zeka ve Veri Analizi eğitimleriyle gençlerin dijital çağın mesleklerine hazırlanmasını öncelik ediyor. Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında gençler hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle kendilerini geliştiriyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardı.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirim

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özel Modern Tıp Merkezi özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı.

0: Erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Damarsa damar, işte o kadar.

gözler sıralı. Gülmedi talihim, bahtım karalı. Kavgam var kaderle, kanlı bıçaklı. Vuracaksa vursun, daha ne olsun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP'ye tepki göstererek gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var, dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye genelinde toplam 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildiğini duyurdu. Gürlek, yeni düzenlemeyle yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasının amaçlandığını ifade etti. CHP'de gözler iki kritik tarihte. Kılıçdaroğlu'nun 9 Haziran'da mecliste grup toplantısı düzenleme kararı partideki dengeyi yeniden şekillendirecek. 11 Haziran'daki parti meclisi toplantısındaysa kurultay için perde arkasındaki detaylar açıklanacak. MYK ile ilgili sert tartışmaların yaşanması öngörülüyor. Özgür Özel'le CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında yürütülen rüşvet almak ve siyasi partiler kanununa muhalefet soruşturmalarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı verdi. Her iki dosyada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. İran'da ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden eski dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni savaş nedeniyle ertelenmişti. 28 Şubat'ta hayatını kaybeden Hamaney'in cenaze töreni programı aylar sonra açıklandı. İran basınında yer alan haberlere göre Hamaney için Tahran, Kum ve Meşhed'de 3 aşamalı bir cenaze töreni düzenlenecek. Soroslar Belediyesi 2026 yılı Haziran ayı meclis toplantısının birinci birleşimi gerçekleştirildi. Gündem dışı önerge olarak meclise sunulan ve su kullanımı bulunmayan abonelerden evsel katı atık bedeli alınmamasını içeren teklif görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Mezitli'deki Kuyuluk Orman Deposu'nda yangın tatbikatı düzenlendi. Orman Teşkilatı ekipleri olası yangınlara karşı müdahale kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla uygulamalı eğitim gerçekleştirdi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 2022-2026 döneminin son ortak meslek komiteleri toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin ekonomisindeki dönüşümün ve odamızın sahadaki gücünün temelinde meslek komitelerimizin ortak aklı, üretkenliği ve kararlılığı bulunuyor dedi. Mersin'in Silifke ilçesinde yasa dışı avcılık yapan iki kişi vurdukları yaban keçisiyle birlikte yakalandı. Şahıslara toplam 981.708 lira idari para cezası ve tazminat uygulandı, ekipmanlarına el konuldu. Silifke'de otomobilin motosiklete arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan Baba Kuddusi Uğuz'da hastanede hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısının ikiye yükseldiği kazada hayatını kaybeden Baba Kuddusi Uğuz'la kızı Feyza Nur Uğuz'un cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Tarsus'ta tır geçişine yasak yolda ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 359 bin lira ceza kesildi. Ayrıca takograf kartının başkasına ait

0: tespit edilen tır 7 Emin Otoparkı'na çekildi. Anamurlu sporculardan uluslararası derece geldi. Türkiye Kickboks Federasyonu faaliyet programı içerisinde yer alan Turkish Open Vaka World Cup turnuvasında Anamurlu sporcular uluslararası derece elde etti. Dünya Kupası öncesi hazırlıklarını sürdürmek için Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrine giden A Milli Futbol Takımı buradaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu takip etti. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Reklam tanıtır.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
7: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
8: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
7: Renault Dacia Gürsoy. Soy Grup.
9: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem

0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
3: Şoför Mahali.
4: Şoför Mahali başlıyor.

0: 24 arabesk. 24 saat arabesk.
1: Çilemse çekerim, kaderimse gülerim.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersinlilere söz verdikleri gibi çalıştıklarını söyleyen Başkan Vahap Seçer, kentin tamamında başlatılan altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Yapılan çalışmaların Mersin'in en büyük altyapı çalışmaları olduğuna dikkat çeken Başkan Seçer, kentimizin bütün altyapısı bu dönem sonuna kadar tamamlanacak. Yeşilovacık'ta başlayan Atakum, Atayurt, Arkum ve diğer ilçelerle devam edecek olan altyapı çalışmaları 3 yıl içinde sona erecek ve Mersin'in altyapı problemi tamamen ortadan kalkacak dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü kapsamlı destek programlarıyla kent genelinde binlerce ailenin hayatına doğrudan dokunuyor. Büyükşehir tarafından gıdadan eğitime, sağlıktan barınmaya kadar uzanan ve geniş bir yelpazede sunulan hizmetler özellikle dar gelirli ve dezavantajlı gruplar için önemli bir güvence oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uzak ilçelerden tedavi için kent merkezine gelen hasta ve hasta yakınlarına yönelik hayata geçirdiği refakatçi evi hizmeti, sunduğu ücretsiz konaklama, yemek, servis ve psikososyal destekle vatandaşların yükünü hafifletiyor. 5 yılda 5000'den fazla misafiri ağırlayan refakatçi evinde ayakta ve yatarak tedavi gören hastalar 60, onkoloji tedavisi gören misafirler ise 90 güne kadar kalabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yerel tohum çeşitlerinin yerinde korunması ve pazarlanması projesi kapsamında Gülnar'ın Bereket Mahallesi'nde 10 üreticiye 600 kilogram nohut tohumu desteği sağlandı. 50 dekarlık alanda üretim hedeflenen proje ile yerel tohumların korunması, üretimin sürdürülebilirliği ve yerli tarımın güçlendirilmesi amaçlanıyor. 2020 yılından bu yana 91 üreticiye destek verilen proje kapsamında toplam 455 dekarlık alanda üretime katkı sunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mercek Yapay Zeka ve Veri Analizi eğitimleriyle gençlerin dijital çağın mesleklerine hazırlanmasını öncelik ediyor. Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında gençler hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle kendilerini geliştiriyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardı.
1: Şoför Mahalli.
2: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede Kerebiç'te bir Mersin markası imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
5: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
0: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
1: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Şoför Mahalli. Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
10: ...33 AK 022.
11: Yolun açık olsun. Devam et.
12: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin.

dördüncü kasetim. Ve siz beni sevenlerimle yine beraberim. Güzel sözler yazmam için teşvik ettiğiniz ve beni dinlediğiniz için hepinize gönül dolusu

Hayatım mahvoldu senin uğrunda. Nankör olduğunu gördüm sonunda. Tanıma, tanıma görürsen bir gün yolunda. Aşkın senin olsun, ben gidiyorum. Ne halin var ise gör.

bundan sonra. Beni değil, eli sor bundan sonra. Zannetme ki artık dönerim sana. Aşkın sen

Bir gün belki bir yıl yanarım. Sonra da vefalı bir yar ararım. Ben seninle geçen ömrü ağlarım. Aşkın senin olsun, ben gidiyorum. Ne halin var ise gör bundan sonra. Beni değil, eli sor bundan sonra. Zannetme ki artık dönerim sana. Aşkın senin olsun, aşkın senin olsun, ben gidiyorum.

0: Mersin FM 104.6. 33 RM 5656.
1: Yolun açık olsun. Devam et.

0: Şoför Mahali.
1: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
2: Reklam tanıtır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarında.

0: Harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
0: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
6: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımız başlıyor. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.
7: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift.

0: İlk şarkımızı geride bıraktık. Çok güzel bir şarkıydı. Yağmurdan kaçmak için içeri girmiş bir yabancı gibiyim. Sahip olduğum hiçbir şeye, hiçbir yere ait değilim dedi. Şimdi şöyle bir şey var. Bazen insan koca bir şehrin, kalabalık bir sokağın, hatta doğup büyüdüğü evin içine bile sığamayabilir. Kendini oraya ait değilmiş gibi hissedebilir. O yüzden bugün de biraz ait olmak veya ait olamamak, ne yaparsan yap. Bunun hakkında konuşmak istiyorum sizlerle. Ama ondan önce sizi güzel bir şarkıyla baş başa bırakacağım. Atilla Kaya yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel şarkıyı.
1: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtar. 0538 988 30 00.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Çok güzel bir şarkıyla tabii ki. Ama şimdi bir şey söylemek istiyorum. Bazen en kalabalık caddelerde yürürken bile dünyanın en yalnız insanı gibi hissettiğiniz oluyor. Etrafınızdaki herkes bir yerlere yetişmeye, birileriyle bağ kurmaya çalışırken siz sadece akıp giden bir filmi izliyor gibi hissediyor musunuz hiç? Eğer böyleyse bence tam olarak ait olamamak böyle bir şey. Fiziksel olarak orada bulunuyorsunuz ama ruhsal olarak aradaki o görünmez duvar bir türlü aşılamıyor maalesef. Peki insan bir yere nasıl ait olabilir acaba? Sevgisi eksil. Önce tabii bu güzel şarkı dinleyeceğiz sizlerle. İstemeyen birini arıyor. Aşkını gizlemeyen, sevgisi eksilmeyen, ayrılık istemeyen birini arıyorum. Ferdi Tayfur sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar, 0538 988 30 çift 0.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
8: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
9: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
10: Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu, optik koherans tomografi çekimi ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
11: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555

0: 0771 11 99.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
5: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.

şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Daha sonra bu güzel şarkıyı dinleyeceğiz hep birlikte. Uçar girer miydim? Şimdi Gaziantep'ten bir mesaj almışız. Ben Fatih Bilen demişler. Sıradaki şarkı Mersin'deki Yeni Pazar, Halkkent, Demirtaş, Çilek, Alsancak'taki tüm dostlarıma, arkadaşlarıma armağan olsun. Olsun, en güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Şimdi sizleri Ümit Yaşar'la baş başa bırakıyorum.

0: kıyamam. Duysaydın giderken kıyardım sana. Kıyamam. Kıysaydın gözümü silah gibi dayardım sana. Kıyamam ki.
1: İzzet Yıldızhan, Kıyamam. Sizlerle radyonuzdaydı. Çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz yayınımıza. Hemen bir mesaj paylaşalım sizlerle. Merhaba, iyi yayınlar. Herkesin bir hikayesi vardır. Sen benim hem en güzel cümlem hem de en derin özlemimsin. Sıradaki tüm şarkılar benden her şeyim olan sevdiğim Berkan'a gelsin demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyelim. Şimdi sizleri Cengiz Kurtoğlu'yla baş başa bırakacağım. Şansım ne yapsın sizlerle radyonuzda.
2: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Savunma Bakanlığı'ndan Mavi Vatan'a ilişkin önemli açıklamalar geldi. Yunanistan'ın gerginliği artırdığı belirtilen açıklamada Ege ve Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimiz korunuyor denildi. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. İptal edilen düzenleme yeni düzenleme gelene kadar 9 ay yürürlükte olacak. TOKİ'den yeni konut kampanyası geliyor. Bu kapsamda 20 bin konut satışa çıkacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Bakan Kurum 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz. Amaç burada kira fiyatlarını düşürmek diye konuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk

0: soruşturması kapsamında tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeni ve kapsamlı bir ifade verdi. İfadesinde seçim döneminde toplamda 1 milyon 950 bin euro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira ödeme yaptığını iddia eden Böcek, Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e baş başa kaldıkları esnada 950 bin euro verdiğini öne sürdü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı bir forumda yatırımcılara hitap ederek ekonomi programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, Türk lirası konusunda belirli bir seviye hedeflemediklerini söyledi. Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı. Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %9,3 oranında azalışla 22 milyar 504 milyon dolar oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Birliği desteğiyle sivil katılım zirvesi düzenlendi. Zirvede konuşan Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, çağdaş belediyeciliğin sadece hizmet üretmek değil, insanı yönetime ortak etmek olduğunu söyledi ve katılımcılığı güçlendirmek, Türkiye'nin demokratik kapasitesini güçlendirmektir ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülnar'da üreticilere atalık nohut tohumu desteğinde bulundu. Yerel tohum çeşitlerinin yerinde korunması ve pazarlanması projesi kapsamında Gülnar ilçesine bağlı Bereket Mahallesi'nde 10 üreticiye toplam 600 kilogram nohut tohumu dağıtıldı. Destekle birlikte 50 dekarlık alanda üretim yapılması amaçlanıyor. Mersin Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Yeni Fırsatlar Konferansı düzenlendi. Konferansta sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, karbon yönetimi ve sanayinin geleceği ele alındı. Erdemli'de 27 ay önce evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği düşünülen Bütüner çiftinin ölümüyle ilgili JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası cinayet şüphesi ortaya çıktı. Olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen ve yakalanan şüpheli tutuklandı. Anamur'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli yakalanıp tutuklandı. Şahsın üzerinde ve adresinde yapılan aramada 332 adet sentetik ecza ile 84 gram uyuşturucu maddeyle suçtan elde edilen bir miktar para ele geçirildi. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Mourinho, Süper Lig'de görev yaptığı dönemde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan aldığı cezaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Mourinho'nun başvurusunu işleme koyarak Türkiye'den resmen savunma istedi. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Reklam tanıtı.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat.

0: beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
7: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
6: Renault Dacia Gürsoy Grup.

0: Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşıması ile hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtaran 0538 988 30

0: şarkının girişine bakar mısınız ya? Bir an söyleyeceğim şeyden uzaklaştım. Girişi duyunca inanılmaz ya. Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi ait olmak demiştik programımızın başında. Bence ait olmak dediğimiz şey aslında anlaşılmak ya galiba. Çünkü sesini yükseltmeden de duyulabilmek, kendin gibi davranırken özellikle kabul görebilmek. İşte bunlar olmayınca insan bulunduğu yerde gerçekten misafir gibi hissediyor.
1: Sensiz bir gün geçmiyor.
0: Ve insan bazen beni gerçekten anlayan biri var mı diye düşünüyor. İşte ait olamamak biraz da bu sorunun cevabını aramak gibi. Uzun sürüyor belki ama bulunduğunda da bütün eksik parçalar yerine oturuyor. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538-273-6666 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri çok güzel bir şarkıyla baş başa bırakacağım. Arif Susam, Ölümsüz Sevdim. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Özel Modern Tıp Merkezi'nde kurumumuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.

0: ise sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Su hayattır. Su hastanesi.
4: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
3: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
8: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
9: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.

0: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
3: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımız. Reklamlarımızı geride bıraktık, devam ediyoruz programımıza. Şimdi sizleri çok güzel bir şarkıyla baş başa bırakacağım. Mümkün değil seni birden unutmak, mümkün değil seni içimden atmak. Bu güzel şarkıyla şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan edelim. Selami Şahin sizlerle radyonuzda.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30 çift 0.

0: Güllü Unutamazsın Beni sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Merhabalar Selin Hanım. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim canımın canı. Arkamdaki dağım olan Samet'e Azra'dan armağan olsun demişler. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
1: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtar 0538 988 30

0: değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Tabii ki en güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Şimdi sizleri Orhan Gencebay'la baş başa bırakıyorum. Dertler benim olsun sizlerle radyonuzda.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersinlilere söz verdikleri gibi çalıştıklarını söyleyen Başkan Vahap Seçer, kentin tamamında başlatılan altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Yapılan çalışmaların Mersin'in en büyük altyapı çalışmaları olduğuna dikkat çeken Başkan Seçer, kentimizin bütün altyapısı bu dönem sonuna kadar tamamlanacak. Yeşilovacık'ta başlayan, Atakum, Atayurt, Arkum ve diğer ilçelerle devam edecek olan altyapı çalışmaları 3 yıl içinde sona erecek ve Mersin'in altyapı problemi tamamen ortadan kalkacak dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü kapsamlı destek programlarıyla kent genelinde binlerce ailenin hayatına doğrudan dokunuyor. Büyükşehir tarafından gıdadan eğitime, sağlıktan barınmaya kadar uzanan ve geniş bir yelpazede sunulan hizmetler özellikle dar gelirli ve dezavantajlı gruplar için önemli bir güvence oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uzak ilçelerden tedavi için kent merkezine gelen hasta ve hasta yakınlarına yönelik hayata geçirdiği refakatçi evi hizmeti, sunduğu ücretsiz konaklama, yemek, servis ve psikososyal destekle vatandaşların yükünü hafifletiyor. 5 yılda 5000'den fazla misafiri ağırlayan refakatçi evinde ayakta ve yatarak tedavi gören hastalar 60, onkoloji tedavisi gören misafirler ise 90 güne kadar kalabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yerel tohum çeşitlerinin yerinde korunması ve pazarlanması projesi kapsamında Gülnar'ın Bereket Mahallesi'nde 10 üreticiye 600 kilogram nohut tohumu desteği sağlandı. 50 dekarlık alanda üretim hedeflenen proje ile yerel tohumların korunması, üretimin sürdürülebilirliği ve yerli tarımın güçlendirilmesi amaçlanıyor. 2020 yılından bu yana 91 üreticiye destek verilen proje kapsamında toplam 455 dekarlık alanda üretime katkı sunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mercek Yapay Zeka ve Veri Analizi eğitimleriyle gençlerin dijital çağın mesleklerine hazırlanmasını öncelik ediyor. Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında gençler hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle kendilerini geliştiriyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belteli adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardı.
2: Reklam tanıtır.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
7: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
7: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
9: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akü

0: Şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385, 235 5385 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 6154. 235 6154. Akdeniz, Mersin.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz, Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Sevgi Selin Dezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın yaklaşık son bir saatine de girmiş bulunuyoruz. Şimdi sizlere bu güzel şarkının Kamran Akkor yorumunu dinleteceğim. Bir ateşe attın beni. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. İnsan bazen geçmişte yaptığı seçimleri düşünüyor. Acaba farklı bir karar verseydim hayatım nasıl olurdu diye de aklından geçiyor tabii ki. Ancak hiçbirimiz yaşanmamış ihtimalleri bilemeyiz. Bildiğimiz tek şey bugün bulunduğumuz noktaya bizi geçmişte attığımız adımların getirdiğidir. Bu yüzden bazen geçmişi sorgulamak, düşünmek, tasalanmak yerine bugünü değerlendirmek gerekiyor. Bunu yapmak da çok zor ama ne olursa olsun devam etmemiz gerekiyor tabii ki. Şimdi sizi çok güzel bir şarkıyla dediğim gibi baş başa bırakacağım. Bunu saymıyorum. Bir daha gel. Ne olur gel diyecek İbrahim Erkal bizlere.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
3: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
2: Renault Dacia Gürsoy Grup. Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
7: Özel Modern Tıp Merkezi'nde saç ekimi biriminde saç ekimi işlemlerimiz devam etmektedir. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
8: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız ve yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Hemen bir mesaj paylaşalım. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben İnci, eşim Feda'ya sıradaki en güzel şarkıları armağan etmek istiyorum demişler. Ben de sizleri Müslüm Gürses'le baş başa bırakıyorum. Gönlünce olsun sizlerle radyonuzda. Müzik

0: ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin Dezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen ve programın mesajlarıyla katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum.
1: Sana çok kızgınım.
0: Şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

düşensem de sana sevgi doluyum. Ancak yanında ben mutlu olurum. Kahretsem de sana sevgi doluyum.

0: Sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Savunma Bakanlığı'ndan Mavi Vatan'a ilişkin önemli açıklamalar geldi. Yunanistan'ın gerginliği artırdığı belirtilen açıklamada Ege ve Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimiz korunuyor denildi. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. İptal edilen düzenleme yeni düzenleme gelene kadar 9 ay yürürlükte olacak. TOKİ'den yeni konut kampanyası geliyor. Bu kapsamda 20 bin konut satışa çıkacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Bakan Kurum 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz. Amaç burada kira fiyatlarını düşürmek diye konuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeni ve kapsamlı bir ifade verdi. İfadesinde seçim döneminde toplamda 1 milyon 950 bin euro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira ödeme yaptığını iddia eden Böcek, Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyre'de baş başa kaldıkları esnada 950 bin euro verdiğini öne sürdü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı bir forumda yatırımcılara hitap ederek ekonomi programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, Türk lirası konusunda belirli bir seviye hedeflemediklerini söyledi. Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı. Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %9,3 oranında azalışla 22 milyar 504 milyon dolar oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Birliği desteğiyle sivil katılım zirvesi düzenlendi. Zirvede konuşan Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, çağdaş belediyeciliğin sadece hizmet üretmek değil, insanı yönetime ortak etmek olduğunu söyledi ve katılımcılığı güçlendirmek, Türkiye'nin demokratik kapasitesini güçlendirmektir ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülnar'da üreticilere atalık nohut tohumu desteğinde bulundu. Yerel tohum çeşitlerinin yerinde korunması ve pazarlanması projesi kapsamında Gülnar ilçesine bağlı Bereket Mahallesi'nde 10 üreticiye toplam 600 kilogram nohut tohumu dağıtıldı. Destekle birlikte 50 dekarlık alanda üretim yapılması amaçlanıyor. Mersin Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Yeni Fırsatlar Konferansı düzenlendi. Konferansta sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, karbon yönetimi ve sanayinin geleceği ele alındı. Erdemli'de 27 ay önce evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği düşünülen Bütüner çiftinin ölümüyle ilgili JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası cinayet şüphesi ortaya çıktı. Olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen ve yakalanan şüpheli tutuklandı.

0: Anamur'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli yakalanıp tutuklandı. Şahsın üzerinde ve adresinde yapılan aramada 332 adet sentetik ecza ile 84 gram uyuşturucu maddeyle suçtan elde edilen bir miktar para ele geçirildi. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Mourinho Süper Lig'de görev yaptığı dönemde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan aldığı cezaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Mourinho'nun başvurusunu işleme koyarak Türkiye'den resmen savunma istedi. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Reklam tanıtır.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
0: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma. 0538 988 30.00.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652. 0532 787 1652.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
9: SML Restoran ve Catering.
10: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
9: 0533 974 4590.
10: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet

0: Davet ediyoruz. Barış Otocam Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz Mersin.
1: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Babalar Restali başlıyor.
5: Arabesk sevenlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteleri programındasınız. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en efsane restellerini en güzel seslerinden dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Şimdi de Bülent Sertaş'la başlayacağız. Serdar Ortaç'la birlikte haber gelmiyor yardan diyecekler. Geçen

Bir haber gelir mi diye bekledik, yollara baktık ama bazen o haber asla gelmez. Gelse de bazen de gerçekten anlamı kalmaz. Çünkü ayrılığın en acı eşiği karşı tarafın dürüst olmadığıyla yüzleştiğin o andır. Güven bir kez kırıldı mı o kalbe bir daha ne söz geçirilir ne de teselli kâr eder. Hatta bir hocam vardı, hep şey diyordu, acaba bir alıntı mı bilmiyorum ama güven dediğin ruh gibidir, bir kalbi bir kez girer diyordu, bir bedene bir kez girer. Öyle gerçekten, güven bir kez giriyor ve bir daha asla kırıldığında geri dönmüyor. Ne yaparsa yapsın karşı taraf, ağzıyla kuşsa o güveni tekrar aynı şekliyle geri alamıyor maalesef ki. İşte insan bir noktada da buraya kadarmış diyor ve acısını içine gömüp arkasına bakmadan yolunda gidiyor. Bülent Sertaş, yalancısın diyecek. Bu şarkının da ardından reklamlara gidiyoruz. Reklamların ardından da Babalar Resteli ile Mersin FM 104.6 frekansında sizlerle olmaya devam edeceğim.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersinlilere söz verdikleri gibi çalıştıklarını söyleyen Başkan Vahap Seçer, kentin tamamında başlatılan altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Yapılan çalışmaların Mersin'in en büyük altyapı çalışmaları olduğuna dikkat çeken Başkan Seçer, kentimizin bütün altyapısı bu dönem sonuna kadar tamamlanacak. Yeşilovacık'ta başlayan Atakum, Atayurt, Arkum ve diğer ilçelerle devam edecek olan altyapı çalışmaları 3 yıl içinde sona erecek ve Mersin'in altyapı problemi tamamen ortadan kalkacak dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü kapsamlı destek programlarıyla kent genelinde binlerce ailenin hayatına doğrudan dokunuyor. Büyükşehir tarafından gıdadan eğitime, sağlıktan barınmaya kadar uzanan ve geniş bir yelpazede sunulan hizmetler, özellikle dar gelirli ve dezavantajlı gruplar için önemli bir güvence oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uzak ilçelerden tedavi için kent merkezine gelen hasta ve hasta yakınlarına yönelik hayata geçirdiği refakatçi evi hizmeti, sunduğu ücretsiz konaklama, yemek, servis ve psikososyal destekle vatandaşların yükünü hafifletiyor. 5 yılda 5000'den fazla misafiri ağırlayan refakatçi evinde ayakta ve yatarak tedavi gören hastalar 60, onkoloji tedavisi gören misafirler ise 90 güne kadar kalabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yerel tohum çeşitlerinin yerinde korunması ve pazarlanması projesi kapsamında Gülnar'ın Bereket Mahallesi'nde 10 üreticiye 600 kilogram nohut tohumu desteği sağlandı. 50 dekarlık alanda üretim hedeflenen proje ile yerel tohumların korunması, üretimin sürdürülebilirliği ve yerli tarımın güçlendirilmesi amaçlanıyor. 2020 yılından bu yana 91 üreticiye destek verilen proje kapsamında toplam 455 dekarlık alanda üretime katkı sunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mercek Yapay Zeka ve Veri Analizi eğitimleriyle gençlerin dijital çağın mesleklerine hazırlanmasını öncülük ediyor. Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında gençler hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle kendilerini geliştiriyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belt.tr adresinde

0: Ben ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardım.
1: Reklam kazandırır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları.

0: tıkla, ister uğra.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
3: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
1: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
1: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, kerebiçte bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.

0: hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Babalar Restani devam ediyor.

Radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar İsteli programındasınız. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Şimdi de reklamların ardından Müslüm Baba ile devam ediyoruz programa. Ah bu gönlüm diyecek Müslüm Gürses. Bazen insan kalbinin etrafına devasa duvarlar örür. Bir daha asla der. Yemin ettim bir daha asla sevmeyeceğim. Ama işte o yeminler genelde tutulamaz ama olsun. Müslüm Baba ah bu gönlüm diyecek.

Müslüm Gürses listeliyle devam ediyoruz programa. Bazen dışarıya karşı çok güçlü görünmeye çabalarız. Olduğumuzun aksine hiç kırılmıyormuş gibi, hiç üzülmüyormuş gibi davranmaya çalışır dururuz. Ama yalnız kaldığımızda, özellikle de gece çöktüğünde o zırhlarımız birer birer dökülür. Çünkü ne kadar uzağa kaçarsak kaçalım, ne kadar güçlü durmaya çabalarsak çabalayalım, göğsümüzün sol yanında çarpan o canı susturamayız. Yani kalbimizin taştan olmadığını hatırlarız. Hatırladıkça da aslında karşımızdakilere söyleriz. Benim kalbim taştan değil deriz. Müslüm Baba da aynı şekilde benim kalbim taş değil diyecek. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Müslüm Gürses resitalinin ardından Erol Budan resitaline geçiyoruz. Sevecekse diyecek Erol Budan. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

büyük sensin dedi Azer Baba. Şimdi de Azer Bülbül aşkımız yarım kaldı diyecek. Hazan vurdu goncalara, baharlarım yarım kaldı. Azer Bülbül'den bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakıyorum.

0: resitali.
1: Cengiz Kurtoğlu resteriyle devam ediyoruz. Kadehi şişeyi kırarım bugün diyecek. Bazen öyle dolarız ki ne dostu isteriz yanımızda ne sevgiliyi. Kadehi şişeyi kırarım bugün. Dostu arkadaşı kırarım bugün diyecek Cengiz Baba. Sizleri bu güzel restelle baş başa bırakıyorum. Cengiz Kurtoğlu radyolarınızda sizlerle birlikte olacak.

Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restleri programındaydınız. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca sizlerle birlikte arabeskin en efsane restellerinden, en efsane babalarından şarkılar dinliyoruz. Ben sunucunuz Zeynep. Bugün de son restel Cengiz Kurtoğlu'ndan, Taverna'nın babasından gelecek. Elveda sevgilim diyecek. Sendeki resmini yırtabilirsin, kalbinden aşkımı atabilirsin. Ben de maziye katabilirsin, elveda sevgilim diyecek. Ben de sizlere elveda diyorum ama beni maziye katmayın. Çünkü yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde Mersin FM 104.6 frekansında sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Yarın tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum. Sizleri bu güzel şarkıyla uğurluyorum. Cengiz Kurtoğlu, elveda sevgilim diyecek.

0: Dağlar resitali sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için elit şalgam için.
7: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört

0: Batı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
0: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz.

0: paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Bir gün olsun mutlu uyumam için yastığa gerek yok. Şu dizlerim var ya, zindana gerek yok. Hasretim var ya, kurşuna gerek yok. Gözlerim var ya, gözlerim var ya.
1: Reklam kazandırır. Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi.

0: Adresi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun.

0: baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
4: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
3: Renault Dacia Gürsoy Grup. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

ezanlar bizim için okunuyor sevgilim. Gözyaşım, gözyaşım mezarına dökülüyor sevgilim. Mezarın barınağım, ayrılık şansım oldu.

Savunma Bakanlığı'ndan Mavi Vatan'a ilişkin önemli açıklamalar geldi. Yunanistan'ın gerginliği artırdığı belirtilen açıklamada Ege ve Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimiz korunuyor denildi. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. İptal edilen düzenleme yeni düzenleme gelene kadar 9 ay yürürlükte olacak. TOKİ'den yeni konut kampanyası geliyor. Bu kapsamda 20 bin konut satışa çıkacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Bakan Kurum 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz. Amaç burada kira fiyatlarını düşürmek diye konuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeni ve kapsamlı bir ifade verdi. İfadesinde seçim döneminde toplamda 1 milyon 950 bin euro, 200

bin dolar ve 15 milyon lira ödeme yaptığını iddia eden Böcek, Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyre'de baş başa kaldıkları esnada 950 bin euro verdiğini öne sürdü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı bir forumda yatırımcılara hitap ederek ekonomi programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, Türk lirası konusunda belirli bir seviye hedeflemediklerini söyledi. Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı. Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %9,3 oranında azalışla 22 milyar 504 milyon dolar oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Birliği desteğiyle sivil katılım zirvesi düzenlendi. Zirvede konuşan Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Çağdaş, belediyeciliğin sadece hizmet üretmek değil, insanı yönetime ortak etmek olduğunu söyledi ve katılımcılığı güçlendirmek, Türkiye'nin demokratik kapasitesini güçlendirmektir ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülnar'da üreticilere atalık nohut tohumu desteğinde bulundu. Yerel tohum çeşitlerinin yerinde korunması ve pazarlanması projesi kapsamında Gülnar ilçesine bağlı Bereket Mahallesi'nde 10 üreticiye toplam 600 kilogram nohut tohumu dağıtıldı. Destekle birlikte 50 dekarlık alanda üretim yapılması amaçlanıyor. Mersin Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Yeni Fırsatlar Konferansı düzenlendi. Konferansta sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, karbon yönetimi ve sanayinin geleceği ele alındı. Erdemli'de 27 ay önce evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği düşünülen Bütüner çiftinin ölümüyle ilgili JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası cinayet şüphesi ortaya çıktı. Olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen ve yakalanan şüpheli tutuklandı. Anamur'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli yakalanıp tutuklandı. Şahsın üzerinde ve adresinde yapılan aramada 332 adet sentetik ecza ile 84 gram uyuşturucu maddeyle suçtan elde edilen bir miktar para ele geçirildi. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Mourinho, Süper Lig'de görev yaptığı dönemde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan aldığı cezaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Mourinho'nun başvurusunu işleme koyarak Türkiye'den resmen savunma istedi. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Reklam tanıtır.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçları

0: Yanınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
6: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532-787-1652. 0532-787-1652.
8: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
9: Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30.
8: Renault Dacia Gürsoy Grup.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat.

0: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli, Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: Su hayattır. Su Hastanesi.
3: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
7: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
0: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0. Çift sıfır.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
6: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
5: Renault Dacia Gürsoy Grup.
7: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
9: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
5: Komşu mağazaları Mersin'de, Polcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
10: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
11: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434-33.
6: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
7: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
8: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
9: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
10: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
11: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.

0: tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersinlilere söz verdikleri gibi çalıştıklarını söyleyen Başkan Vahap Seçer, kentin tamamında başlatılan altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Yapılan çalışmaların Mersin'in en büyük altyapı çalışmaları olduğuna dikkat çeken Başkan Seçer, kentimizin bütün altyapısı bu dönem sonuna kadar tamamlanacak. Yeşilovacık'ta başlayan Atakum, Atayurt, Arkum ve diğer ilçelerle devam edecek olan altyapı çalışmaları 3 yıl içinde sona erecek ve Mersin'in altyapı problemi tamamen ortadan kalkacak dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü kapsamlı destek programlarıyla kent genelinde binlerce ailenin hayatına doğrudan dokunuyor. Büyükşehir tarafından gıdadan eğitime, sağlıktan barınmaya kadar uzanan ve geniş bir yelpazede sunulan hizmetler özellikle dar gelirli ve dezavantajlı gruplar için önemli bir güvence oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uzak ilçelerden tedavi için kent merkezine gelen hasta ve hasta yakınlarına yönelik hayata geçirdiği refakatçi evi hizmeti, sunduğu ücretsiz konaklama, yemek, servis ve psikososyal destekle vatandaşların yükünü hafifletiyor. 5 yılda 5000'den fazla misafiri ağırlayan refakatçi evinde ayakta ve yatarak tedavi gören hastalar 60, onkoloji tedavisi gören misafirler ise 90 güne kadar kalabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yerel tohum çeşitlerinin yerinde korunması ve pazarlanması projesi kapsamında Gülnar'ın Bereket Mahallesi'nde 10 üreticiye 600 kilogram nohut tohumu desteği sağlandı. 50 dekarlık alanda üretim hedeflenen proje ile yerel tohumların korunması, üretimin sürdürülebilirliği ve yerli tarımın güçlendirilmesi amaçlanıyor. 2020 yılından bu yana 91 üreticiye destek verilen proje kapsamında toplam 455 dekarlık alanda üretime katkı sunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mercek Yapay Zeka ve Veri Analizi eğitimleriyle gençlerin dijital çağın mesleklerine hazırlanmasını öncelik ediyor. Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında gençler hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle kendilerini geliştiriyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardı.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a %90 yatak

0: Mağaza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
0: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
9: Damardan kalbe.
8: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.

0: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda. Arabeskin Kralı.
1: Fırat Yayında.
2: Efendim ailenizin radyocusu geldi sevgili dostlar. Evlerinize, iş yerlerinize, araçlarınıza konuk olacağız 2 saat boyunca. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimize şu dakika itibariyle başlamış bulunmaktayız. Yine listem 10 numara 5 yıldız. Birbirinden güzel şarkılar var arkadaşlar. Yani dinlemenizi tavsiye ederim. Kaçırırsanız üzülürsünüz. Tekrar yok. Şaka yaptım. Tekrarı gece saatlerinde yayınlanıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Efendim öncelikle katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur cağ kebabına teşekkür edelim. Saygılarımızı gönderelim. Kolay gelsin. Dileklerimizi edelim. Samet Yaşar'a ve ekibine bu güzel şarkıyı armağan edelim. Ve şu anda radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize buradan selamlar olsun. Bugün itibariyle artık özgür yayın ağımıza ulaşmış bulunmaktayız arkadaşlar. Yerimde yeni cihazımızı bugün bağladık. Artık Mersin'den Maraya, Karaman, İl Sırın'a kadar mut günler her tarafta sesimize kulak veriyorsunuz zaten. 15-20 gündür kafamın etini şişirdiniz yani telefonla çalmaktan. Günlerden arayanlar, muttan arayanlar, radyomuzu dinleyemiyoruz diye mesaj atanlar. Artık dinleyebilirsiniz arkadaşlar.
3: Mutlu gibi göründüm. Ben ağlarken sen mutlu olabileceksin.
2: Evet, buradan da Muta Günler'e, Erdemli'ye, Mersin'e, Mara'ya kadar sesimizin ulaştığı son noktaya selamlarımızı, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Bu güzel şarkıyı sizlere de armağan edelim. Emekçi kardeşlerimizi unutmayalım tabii ki. Şu anda taş ocağında, maden ocağında, çimento fabrikasında çalışan bir sürü emekçi kardeşimiz var mesaide. Onlar da dinleyemiyorlardı şimdiye kadar. Artık dinleyebilecekler. Selamlar olsun bu güzel şarkı. Size de gelsin sevgili kardeşlerim. Allah kolaylıklar versin. Gel neredeysen gel yapamıyorum diyecek Ebru Yaşar. Radyonuzda sizlerle olacak. 0553-714-94-96'dan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz. Haydi bakalım şarkıyla sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında mesajlarınızı paylaşmaya başlayacağız.
4: Selam, damara devam.
5: Yürü be, Allah'ına kurban.
6: Baba, büyüksün.
7: Mersin FM. 104.6.

0: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
1: Arabesk'in tek sorumlusu Fırat Yayında.
2: Ver coşkuyu kolon.

0: neredeysen gel. Yapamıyorum. Gel aynada kendime bakamıyorum. Ebru Yaşar radyomuzda sizlerle sevgili dinleyenler. Erzurum'un meşhur cağ kebabı Katkar ile birlikteliğimiz devam ediyor. Biliyorsunuz Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı nerede? Silifke Atayurt'ta arkadaşlar. Silifkeliler çok şanslı. Çünkü mesafe yakın, istedikleri zaman gidip yiyebilirler. Uzaktan gelecek olan dinleyicilerimiz ne yapsın yani? Yine siz de şanslısınız çünkü Erzurum'a gitmenize gerek kalmıyor artık.
1: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
0: Evet, değerli işletmecisi Samet Yaşar'a ve ekibine buradan selamlar olsun diyerek hemen mesajları okumaya başlıyoruz sevgili dostlar. Sıradaki parça Yakup Bacaksız'a armağan olsun. Seni senle yaşamak varken uzaktan bakar oldum. Sevgilim, sabırsızlıkla kavuşacağım günü bekliyorum Yakup'um diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar Fırat abi, ben Derya. Bir nefeslik kokuna son nefesimi verecek kadar aşığım sana bir tanem. Bütün aşk şarkıları canımın diğer yarısı olan eşim Kürşat Öze gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. Vallahi şimdi şarkılara hiç bakmayın arkadaşlar. Yani bu şarkı yalancısın diyor, yani bu Kürşat Öze gelmiyor. Yani sıradaki şarkılar diyelim geçelim. Önemli değil yani. Şarkının sözü önemli değil. Önemli olan şu anda aynı anda aynı mesajı dinliyor olmanız. Taş basarım yürek. Kürşat Öze de buradan selamlarımızı gönderelim. Yani şarkıya takılıp da aldanmasın.
2: Unutmadım, unutmadım çekirdiğimde.
0: İyi akşamlar, ben Eren Özdemir. Sıradaki bütün güzel şarkıları canım eşime armağan ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Kalbim sizinle, güzel gözüm, ömrüm, dünyam, yaşama sevincim, çocukluğum. Hayata tüm zorluklara rağmen iyi kimsin? Aşkım Asilim'in dediği gibi üzülmedim ki, hiçbir kuvvet seni sevmeme mani olamaz demiş dinleyicimiz mesajında. Evet, Erol Sabuncum, bu hasret çok ağır sevgilim, tarif olmaz, seni çok seviyorum, unutma demiş dinleyicimiz.
3: Sen de benim çektiğimi çek.
0: Allah Allah, güzel bir şarkı gelecek şimdi. ...0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Haydi bakalım Bülent Serttaş, yalancısın, radyonuzda sizlerle.
4: Fırat'a selam, damara devam.
5: Yürübe, yürübe, Allah'ına kurban.
4: Eyvallah.
1: Mersin efendim. 104.6. Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.

Hakkınlarsa haram olsun, dünya sana zindan olsun. Sen de benim çektiğimi çek, Bülent Sertaş. Radyonuzda sizlerdir sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimiz Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla. Sırayı Ferdi Tayfur alacak. Ferdiciler hazır mı? Neredesin şimdi, nerede? Söz geçmiyor gönlüme diyecek Ferdi Baba. Ben Poyraz Baba, Murat Kamış ve beraberinde bulunan kuzeni Belarsan ve kardeşi Mert Alış, Beysat Demir Yılmaz, Hasan.

Selderoğlu, Mehmet Ali Adaklı, Süleyman İlhan, Özgür Su, Yaşar Kara, Harun Eser, Derviş Tefteş ve Muhammed Atlı için sıradaki tüm şarkılar gelsin demişler. Gelsin bakalım. Ben Sevil Aykıncı Aslan, sevdiğim Ali Furkan'ıma seslenmek istiyorum. Evet, güzel seslerin ama mesajı bu kadar uzun yazmayın. Bir dahaki sefere biraz daha kısaltalım lütfen. Belki omuzumuzda binlerce yük var ama en çok senin yokluğun ağır geliyor. Dağı dağı.

0: işte ruhumla doğan güneşim oldun. Erol'um seni çok seviyorum. Bir tanem iyi ki hayatıma girdin sarıkçım. Aşk şarkıları sevdiğim Erol Üşenmez'e gelsin demiş.
1: Üstümde ne hallerde denedim unutmadım.
0: İyi yayınlar Fırat abi, ben Emrah Gezgin. Şu anda eşimle birlikte seni dinliyoruz. Vay vay vay vay.
1: Neredesin?
0: Hemen bu güzel çiftimize bir alkış gönderelim. Bundan sonra inşallah bir daha ayrılmak olmaz inşallah diyelim. Evet, bu zamana kadar eşimin bütün isteklerini bana dinlettiğin için çok teşekkür ederim. İyi ki varsın Fırat abim. Sıradaki tüm şarkılar canımdan çok sevdiğim eşime ve bana gelsin, sana gelsin demiş. Benden de size gelsin sevgili kardeşim. Allah bizi ayırmasın inşallah. Darısı diğer arkadaşlarım, diğer mesaj gönderenlerin başına diyelim. Bizi unutmak yok bakın. Bir tane dinleyicimiz var, öyle gitti, sevdiğine kavuştu. Bizi unutmadı ama bak, unutmadı şimdi. Arada sırada da olsa mesaj atıyor. Belki vardır yine, mesajı atmıştır. İlerleyen dakikalarda mutlaka okuruz.
1: Bu temiz aşkın sonu.
0: Siz de unutmayın sakın. Yani. Radyoda bağınızı koparmayın arkadaşlar. İyi günler Fırat, ben Atayurt'tan. Fatma Çelik, canım oğlum Belihan Çelik, seni çok özlerim. Nerede olursan ol, anne yüreği seni hep hisseder. Güzel günlere inan oğlum, annen seni aynı sevgiyle bekliyor demiş. Selamlarımızı gönderelim Atayurt'a da. Haydi bakalım Ferdiciler, ver coşkuyu kolonlara diyelim. Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakalım. Olmasaydı derdimiz, söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz. Ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakıyoruz.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, yürü be, Allah'ına kurban.
4: Erzurum'un meşhur cağ kebabı telefonlar 0324-714-006, 0532-435-3538. Mersin efendim.

0: Neredesin şimdi, nerede? Ferdi Tayfur radyonuzda sizlerleyiz. Haydi bakalım bir de imparator yorumu yapalım. İbrahim Tatlıses. Yanağı Gamze desin. Az önce şöyle pencereden bakarken bir ekip otosu geçti, şöyle böyle hızla bir şekilde geçti. Aklıma geldi yani, şimdi onlar da bizi dinliyor. Buradan selamlarımızı gönderelim tüm emniyet mensubu arkadaşlarımıza. Hayırlı nöbetler. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Mahir. Bilin ki duruyorsak sebebi var, susuyorsak nedeni var. Herkes rahat olsun, her şeyin bir zamanı var. Sıradaki şarkı değerli kardeşlerim Muhammed Ali Şahin, Eren Tokay, Hakkı Yuntar, Ahmet Kosak, Onur Karakuzu için gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. İyi akşamlar Fırat abi, kolay gelsin. Ben Oktay Ocakçı, çok meşgul ettiler ama hiç elde edemediler. Sıradaki parçalar Hasan kardeşim, Doğan Demir Yılmaz, Kürşat Öz, Masar Kör ve Tam abilerim. Cumhur Ocakçı, Bayram Öztürk ve Mustafa Altaltun, Musa Askaya armağan olsun demişler. İyi yayınlar Fırat abi, ben Çınar Başbuğ. Omuzumdaki elin olmasa dünya daha ağır olurdu. Yüreğimin en güçlü yanısın babam. Sıradaki bütün şarkılar Hasan babam, Kürşat Öz'e armağan olsun demişler. Merhaba, iyi akşamlar. Ben Mutan. Seda Çalışkan, Silifke'de bulunan eşim Tuğra Çalışkan. Seni her şeyden çok seviyorum, çok özledim ve aramanı bekliyorum. Sıradaki şarkı eşime gelsin, iyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Evet, daha maç mesaj okumayalım çünkü reklam saatimiz yaklaştı. Hatta geçirmişiz bile. Haydi bakalım İmparator yorumu radyonuzda sizlerle. Yanağı Gamze. Sonrasında çok kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında burada olacağız sevgili dostlar. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz.
1: Mersin efendim. 104.6.

0: meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan Kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
4: Türkiye Vestel'leniyor.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
8: Su hayattır. Su hastanesi.
9: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
8: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
10: Yok kelimesi omega yapıda yok.
11: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
12: Cumartesi pazar açık olan
10: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları, satış bayi Omega Yapı Market.
12: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
10: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
13: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede. Kerebiç'te bir Mersin markası, imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
14: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
15: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
16: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
17: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
18: Komşu mağazaları Mersin'de, Polcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
19: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş.

0: Sipariş için 0505 990 66 25.
1: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
4: Fırat'la Damardan Kalbe.
5: Müslüm Babacılar hazır mı? Duyduğunuz üzere sırayı Müslüm Baba alacak sevgili dostlar. Öncesinde mesajları paylaşalım. Merhaba yayınlar. Veli Ançelik'ten değerli dostları Mert Alıç, Ahmet Kurt, Yasin Şahin, Hasan Saçmalı, Ahmet Akan, Ali Taş, İlkay Abukan'a sıradaki şarkılar gelsin demişler. Eserliğine Özdemir, sıradaki şarkılar çok sevdiğim babam Eren Özdemir'e gelsin. İyi ki benim babamsın, iyi ki ben de senin kızınım. Allah'a emanet ol aslan babam diyerek mesajını sonlandırmış. Evet, yine uzun bir mesaj var, kısaltacağım arkadaşlar. Selam iyi yayınlar Fırat Bey, hayatımın anlamı Enes'im, seni çok seven bir kadın var kocam. Bunu sakın unutma, olur mu? Güzel adam Enes Işıklı, seni çok seviyorum. Sıradaki parça eşime gelsin ve sizlere gelsin demişti. Bu şekilde yazmanız yeterli. Kısalttım ben mesajı. Kusura bakmayın, bakın gerçekten çok güzel mesajlar yazıyorsunuz, çok güzel şiirler, çok güzel sözler yazıyorsunuz. İşte bunları okudukça zaman kaybediyoruz burada, kaybettiğimiz zaman hani diğer dinleyicilerimizin hakkına girmemek için. Yoksa oturup burada akşama kadar okurum, sabaha kadar okurum, vallahi var ya.

0: bakalım Müslümcüler. Verecek miyiz? Kolonlara coşkuları verelim. Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyoruz ve Müslüm Baba ile radyonuzda sizleri baş başa bırakıyoruz sevgili dostlar. Allah Allah.
1: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
2: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
3: Yürü be, Allah'ına kurban.
2: Mersin FM 104.6.

0: Müslüm Baba'yı geride bıraktık sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam etmekte. Sırayı Azer Bülbül alacak. Duygularım darmadağın diyecek radyonuzda. İyi yayınlar, ben Mutan, Aile Sudenaz, Sena Ecir kardeşleri sıradaki parça babam Salih Ecir için gelsin demişler. Mut'a selamlarımızı gönderelim. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Engin Zorbay, sıradaki parçayı biricik eşime armağan olsun. Seni çok seviyorum, sen benim her şeyimsin. Sensiz olmuyor gülüm, elbet bir gün Allah'ım seni bana kavuşturmayı nasip etsin. Kurban olduğum Allah'a emanet ol, üvey Engin diyerek mesajını sonlandırmış. Abim iyi akşamlar, ben Mert, sıradaki parçalar babam Çetin Bakır'a gelsin. Babam sana öyle ihtiyacım var ki dilerim en kısa zamanda yan yana gelme dileğiyle. Seni çok özledim, seni çok severim, Allah'a emanet ol babam demiş. Evet, az önce birbirlerine kavuşan dinleyicilerimiz var ya, İnşallah sizler de onlar gibi olursunuz. Sevgili Mert, sevgili kardeşim, selamlar olsun sana. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Elisa Duru Çelik, sıradaki şarkı kıymetim canım babam Kadir Çelik'e gelsin. Kalbim beklemeyi öğrendi babacım, özlem. Beklediğimiz mutluluğun habercisidir. Mutluluk çok yakın, seni çok seviyorum canım babam demiş. Hadi bakalım inşallah. Yalancı hayata katlandı. İyi akşamlar, sıradaki şarkı Merve'den Suat ve Fuat kardeşlere gelsin. Özgürlük kıymetini en zor anlaşılan vaziledir. Ama insan umut ettiği sürece mahkum değildir. Cansınız kardeşlerim demiş. Neden ihane? Allah Allah! Duygularım darmadağın.
1: Darmadağın. Anlayamazsın.
0: 0-553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı Silifke Atayurt'ta. Buradan gidiyorsunuz arkadaşlar. Atayurt kavşağına geldiniz. Işıklarda durdunuz, bekliyorsunuz. Kırmızı ışık yandı, dönüyorsunuz. Hemen U dönüşü yapıyorsunuz. Petrol var, petrolün yanında zaten. Giderken görüyorsunuz zaten sol tarafınızda. Mersin'den gelecek olan dinleyicilerimiz, Susanoğlu'nu geçiyorsunuz. Atayurt Havalesi'ni gördükten sonra, ışıkları geçtikten sonra hemen sağda o eşsiz lezzete kavuşuyorsunuz.

0: Hadi bakalım Azer Bülbül'le sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında güzel bir Selahattin Özdemir yorumuyla sizleri baş başa bırakacağım. Hiçbir yerlere ayrılmayın. Bakın kaçırmayın, çok güzel bir şarkı.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, yürü be. Allah'ına kurban.

0: anamı bir mezar taşı beklerken neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
2: Arabesk'in Atar Damarı Fırat yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden arabesk.
3: Mersin FM 104.6.

sevgili dostlar, devam ediyoruz birlikteliğimize. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Azer Bülbül'ü uğurladık ve dediğim gibi Selahattin Özdemir'le sizleri baş başa bırakacağım demiştim ya. Bu şarkıyı çalmayın diyecek Selahattin Özdemir. Rahmetli Selahattin Özdemir. İyi akşamlar, ben Burak Çetin. Sıradaki şarkılar Kara Kışım'ın güneşine, zindanımı aydınlatan hayalime, sol yarımı titreten sevdiğime sebati armağan olsun demiş sevgili kardeşim.

İşimiz. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Mithat Alpaltun. Sıradaki şarkılar Mustafa Alpaltun abilerim, kardeşi Doğan Demir Yılmaz. Unutma, kurtların ardından mutlaka çakallar gezer. Çakallar leşleri çok sever. Allah'ın verdiği bu cezada çakallara yeter kardeşim benim. Teşekkürler, hayırlı akşamlar demişler. Eyvallah, hayırlı akşamlar, selamlar olsun. İyi akşamlar Fırat kardeşim, ben Hüseyin Çelik. Sıradaki parça öncelikle sizlere, daha sonra biricik oğlum Velihan Çelik ve arkadaşlarına armağan ediyorum. Seviliyorsunuz, selamlar demişler. Eyvallah, sizler de seviliyorsunuz. Selamlar olsun sizlere. Bir mesaj daha paylaşacağım. Sıradaki şarkı Berkay abimize gelsin. Yağmur ve Metehan kardeşimden demişler. Hadi bir mesaj daha paylaşalım. Selamun aleyküm, aleyküm selam diyelim. Abi Tarsus'tan İlhami Kahya ben. Silifke'de bulunan can dostlarım Yakup Bozkurt, Hakan Uslu, Sebahattin Mert Kasapçı, Muhammed Gülçekin, Mehmet Kurnaz abim, Recai kardeşim, Seyhan Acar, Tolga Tekin, Sonerten, Engin abim, Suat abim, dualarımız sizinle. Tarsus sizinledir babalar diyerek mesajını sonlandırmış.

0: Haydi bakalım, Selahattin Özdemir ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Bu şarkıyı çalmayın. 0-553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Şarkımız sonrasında kısa bir reklam arası var. Reklamlar sonrasında birlikteliğimiz tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle devam edecek. Son saatimizde şöyle bakıyorum da, vallahi son saatimiz var ya, taverne resiteli arkadaşlar. Devran Çağlar, Selami Şahin, Ümit Besen, Haris Susam, Cengiz Kurtoğlu, Necat Alp. Araya bir tane Bülent Ersoy karışmış. Onu hemen reklam sonrasında çalalım. Ondan sonrasında ne yapalım? Taverne resteli yapalım arkadaşlar. Haydi bakalım, hazır olun. Reklamları dinleyin. Reklamlar sonrasında buradayız.
1: Mersin efendim. 104.6
2: Fırat yayında.

0: selam damara devam.
1: Baba büyüksün.
0: Eyvallah. Mersin efendim.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235

0: 6154 235 6154 Akdeniz Mersin. Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
2: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.

0: Evet sevgili dostlar, ilk saatimizi geride bıraktık. Ve Erzurum'un cağ kebabı katkılarıyla son saatimizde karşınızdayız. Dediğimiz gibi Bülent ablayı, Diva'yı çalacağız demiştik. Sonrasında da taverna resitali yapacağız. Evren Çağlar, Cengiz Kurtoğlu, Selami Şahin, Ümit Besen, Arif Susam ve Necat Alp sırasıyla sizlerle olacak sevgili dostlar. Evet, bakalım mesajlarımıza. Merhaba canım, sevgilim, Meriç Şimşek, canımın işi, inan bana sensiz geçen her gece aynı duaya çıkıyor. Allah'ım onu koru, sabrını güçlendir, kalbini ferahlat, kavuştur bizi. Evet, atlayacağım mesajını çünkü çok uzun. Bütün duygularım isterse bitsin. Evet, geldiğin gün içindeki bütün kırılmış parçalar tamamlanacak. Seni çok seviyorum. Hem de anlatamayacağım kadar. Sıradaki şarkı sana armağan olsun. İyi akşamlar demiş dinleyicimiz ama bu şarkıya bakmayın tabii. Ben her defasında söylüyorum yani. Sıradaki şarkı diyorsunuz ya. Hani sıradaki şarkı sana armağan olsun diyorsunuz ya. Şarkı iyi de olabiliyor, kötü de olabiliyor. Yani şarkının iyiliği, kötülüğü, sözlerinin anlamı hiçbir şekilde önemli değil arkadaşlar. Dediğim gibi önemli olan kalp kalbe karşı beraber şu anda aynı duyguları yaşıyor olabilmeniz, aynı mesajı duyuyor olmanız. İyi yayınlar, ben Yıldız'daki parçacığımdan çok sevdiğim İsmail Serdar, Baran, Ümit, Murat ve Üveyik için gelsin selamlar, sevgiler. İyi yayınlar demişler, teşekkürler. Hayırlı akşamlar, ben Duran Toklucu. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim oğlum Kadir Çelik'e gelsin. Seni dünyalar kadar çok seviyorum. Yolunu dört gözle bekliyorum. Sürmeli oğlum diyerek mesajını sonlandırmış. Merhaba Fırat abi, sıradaki şarkı bu hayatta sahip olduğum en kıymetlime. Canım eşim Berkay Zabunoğlu'na gelsin. Seni çok seviyorum bir tanem demiş. Yaşanacak günlerimiz, yazılacak hikayemiz, dinlenecek müziklerimiz, okunacak daha çok yazılarımız var. Yeter ki sen yanımda ol. Burak Çetinkaya'dan Sebahattin'e gelsin sıradaki tüm şarkılar demiş. Sevgili kardeşimiz, valla ne güzel bir mesaj bu ya. Haydi bakalım. Diva Radyomuzda sevgili dostlar, Bülent abla geliyor. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarına ve müşterilerine armağan edelim bu güzel şarkımızı.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Mersin efendim. 104.6.

Beni ağlatmaya kimin hakkı var? Bülent abla Diva Radyonuz'da sizlerle sevgili dostlar. Selam Fırat, sıradaki şarkı Bedirhan İbili'den Sefa Çetin, Burak Çetinkaya, Cüneyt Dursun, Cihan Çakı, Erol Üşenmez için armağan olsun demiş sevgili Aynur ablamız, Aynur İbili'ye, sevgili Kadir İbili'ye, Afra Kokoreç'e buradan selamlar olsun. Gerçekten çok sevdiğim bir aile. Her pazartesi oradayız. Selamlarımı gönderin buradan. Kendilerine bugün ev salı, çalışıyorlar. Allah kolaylıklar versin. Allah güzel kazançlar nasip etsin inşallah diyelim. Ben Zeynep Alış, canım oğlum Mert Alış'a elbet bir gün kuş gibi özgür olacaksın inşallah paşam diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamları yeniler, ben Mutlu Ali Özkar. Yüzüne bakıp da derdini hissedemeyen dosta kelimelerin zaten gücü yetmez. Silifke'de bulunan değerli kardeşlerim Sefa Çetin, Burak Çetin Kayış'ın gelsin tüm güzel şarkılar demiş sevgili kardeşimiz. İyi akşamlar Fırat abi, ben Ahmet Han Karal. Sıradaki parçayı canımdan çok sevdiğim babam Acun Karal abilerim, Durasan Say, Güneydoğan, Yılmaz Doğan, Bekir Kayhan, Şavka Erozan, Habib Aydoğdu, Murat Ersin, Barış Dayım, Ahmet Doğan ve sana armağan ediyorum Rabbim, yar ve yardımcınız olsun demiş. Sevgili kardeşim selamlar olsun benden de sana, armağan olsun sıradaki tüm güzel şarkılar. Ben şurada bugünkü çalacak olan tüm şarkılar canım için Burcu, canımın içi Burcu İlhan'a gelsin. Unutma, dokunamadığın birisini özlüyorsan eğer özlediğin çoktan dokunmuştur yüreğine demiş sevgili dinleyicimiz. Bir mesaj daha paylaşalım mı? Hadi paylaşalım bakalım. Ben Yusuf Bediren Aslan, Mersin Tarsus Cana Tökel Büfe'den yazıyorum. Mersin'in sahibi Mehmet Şerif Biciş ve babam Hüseyin Arslan'a sıradaki tüm güzel şarkılar gelsin. Hayat sadece cesurları ödüllendirir demiş sevgili dinleyicimiz. Tarsus'a selamlar. Bir mesaj daha paylaşacağım ben. Nur Eser'deki şarkı arkadaşlarıma ve aileme gelsin demiş sevgili dinleyicimiz.

0: daha mükemmel bir şarkı geliyor şimdi radyolarımıza. Verelim mi? Vallahi verelim ya, kolonlara coşkuyu verelim arkadaşlar. Son ses yapalım. Biliyorsanız da bu şarkıyı bağıra çığıra söyleyelim.
1: Fırat'a selam, damar.

0: Fırat yayında. Harbedene göre değil, harbiden Marvez.
1: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
2: Mersin efendim.

diye mükemmel bir şarkıydı. Bilenler eşlik etti mi bu şarkıya? Vallahi ben ettim, az önce duydunuz. Taverna resteli yapıyorduk ya. Evren Çağlar'la başladık. Hemen akabinde Taverna müziğin babası Cengiz Kurtoğlu radyonuzda sizlerle olacak. Bak şimdi şarkının güzelliğine bak, müziğin güzelliğine bak, girişe bak.

Benimki de bunların eşim Hasan Cansız'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Gönül dediğin mesafeye denilmez. Aşk dediğin yaşamadan bitmez. Aradaki hasret özlem ne kadar çok olsa da sevgimiz daim, aşkımız baki sevgilim demiş. Vallahi var ya, mesajın kralı ya. Ben Burak Dağdeşen. Özür diliyorum. Şöyle okuyalım. Burak Daşdelen. Daşdelenmiş arkadaşlar. Sonra diyorsunuz ki soy ismini yanlış okudunuz diye. Hasan kardeşim Sebat Mert Kasabacı'ya selam olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Sıradaki parça kardeşim Mert Kasapçı'ya gelsin. Cengiz Söğüt göndermiş mesajını. Haydi bakalım o zaman. Bu gece yağmurla ağladım yine desin. Taverni müziğin babası Cengiz Kurtoğlu. Vallahi bu şarkılar var ya arkadaşlar, içmeden adamı sarhoş ediyor. Sensiz bir isyan, ne derin sessiz. 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Şarkımız sonrasında çok kısa, bakın çok kısa 3 dakikalık bir reklam molamız var. Reklamlar sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerden ayrılmıyorsunuz. Her sorumun cevap cevabını katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz sevgili Samet Yaşar'a ve ekibine bu güzel şarkıyı armağan edelim.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00. Çift sıfır.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz, Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: Ekmekçilik.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
5: Fırat.

0: Vallahi programımızın 1,5 saatini geride bıraktık arkadaşlar. Dediğim gibi 3 dakikalık bir mola vereceğiz demiştik. Yani sözümüzde de durduk yani. Yalan değil yani, 3 dakika dedik ve çabucak bitti yani, değil mi? Hiç anlamadınız. Devam ediyoruz Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkıları birlikteliğimize. Taverna Resitali dedik ya, Taverna Resitali devam ediyor tüm hızıyla. Ümit ve sen alacak sırayı. Geceler. Bakalım mesajlara. İyi akşamlar. Rüzgar bilseydi sert estiğinde dalın ne kadar çok acı çektiğini anlardı. Vazgeçmenin imkansıza yenildiğini. Sıradaki şarkılar işe Mustafa Çalışkan'a gelsin. Leyla Çalışkan özledi adam seni demiş. Sıradaki tüm şarkılar değerli kuzenim Mazhar Köre Bey'in sevdiklerine gelsin. Unutmadım kuzen. Bizden giden çok oldu ama hiç kaybımız olmadı demiş. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı eşim Hüseyin Arslan'a gelsin. Neden böyle bakıyorum? Gözlerimin esiriyim. Gözlerinin esiriyim. Gözlerimde yakıyorum. Aşkımızın aleviyim. Senden ötesi yalan. Senden ötesi boş bana. Adını çağırdıkça aşkı taşa koş bana demiş. Tadı yok dünya. Güzel bir mesaj. Selamlar olsun sevgili dinleyicimize. Sıradaki şarkı İsmail Eker'den Canım Kardeşim. Doğukan Eski Kambur, Uğurcan Yılmaz, Sertan Ünal, Bediran Dülek ve Onur Uda armağan olsun demişler. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı Hayat Arkadaşım. Sevdiğim Kadir Çelik'e gelsin. Kalbim her an seni bekliyor. Her an sana ait olan sevgim. Mesafe yenilmez. Seni her şeyden çok ama çok seviyorum. Aslan eşim diyerek mesajını sonlandırmış. Haydi bakalım. Geliyor şarkının yine bombası. Ya var ya, bizde şarkılar bitmez. Bomba gibi şarkılar var. Hepsi bomba gibi arkadaşlar. Hiç boş şarkı çalmayız biz. Arada böyle şarkıyı seslendiriyorum. Kızmıyorsunuz değil mi bana? Bırak da şarkıyı sanatçı söylesin demiyorsunuz değil mi? Yani şevke getiriyoruz size arkadaşlar. Hani falancadan dinledik, filancayla devam ediyoruz demek yerine böyle gaza getirmek dinleyici güzel oluyor biliyorsunuz. Bilmiyorum artık siz aynı şeyi düşünüyor musunuz? Selamlar olsun tüm dinleyicilerimize. Evet Ümit ve sen geceler, geceler, geceler radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, yürü be, Allah'ına kurban.
1: Mersin efendim.
4: 104.6

0: Damar Meskin Atar Damarı Fırat yayında.
1: Damarsa damar, işte o kadar.
2: Eyvallah.
3: Mersin efendim. 104.6.

0: Sezen, radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Evet, stüdyonun ışıkları söndü, bugün geç kalmışız ışıkları söndürmeye. Ambiyans çok güzel. Geliyor yine bomba gibi bir şarkı geliyor. Bakalım mesajlarımıza. Ben Emrah Gezgin, yayınlar Fırat abim. Sıradaki şarkı özü sözü bir olan dostlarım, kardeşlerim ve sizlere armağan olsun. Doğan Demir Yılmaz, Mazhar Kör, Kürşat Öz, Bayram Öztürk, Mustafa Alpaltun, Musa Asgay, Mahmut Han, Oktay Ocakçı, Mehmet Hacı Biciş, İkizler Suat ve Fuat için gelsin. Denizlerin durulmaz dostluk ebedidir, unutulmaz demiş sevgili kardeşimiz. İyi yayınlar, ben Erol Üşenmez. İyi ki sen de benim hayatıma girdin canım sevgilim. Amirim, seni çok seviyorum. Ben seni çok zor şartlarda buldum. Kaybedemem, senin ellerine kurban olurum. Ben sıradaki şarkısı canım sevdiğime, Amir'e armağan olsun. Kayseri'ye selamlar demişler. Biliyorum bu. Gelsin bakalım Kayseri'ye selamlarımızı gönderelim. Ben Ferihan Ömer abicim. Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. İyi ki yengemle birliktesin. Yengem de seni çok seviyormuş. Sıradaki şarkı Biricik yengem. Amer ve Biricik abim Erol Üşenmez'e gelsin demiş sevgili kardeşimiz. Doğan Demir Yılmaz'dan Çağla Nur'a gelsin. Sen benim sessiz sığınağımsın. Huzur kaynağım. En büyük destekçimsin. Seninle birlikteyken dünyanın tüm gürültüsünden uzak. Sadece mutluluğu ve aşkı hissediyorum. Seni çok seviyorum. Sana çok aşığım. Kalbimin sahibi diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Selam'ı yayınlar. Sıradaki parça canım oğlum Ahmet Ceren ve arkadaşları Mustafa Orakçı, Gökhan Yen ve Veli Kala armağan olsun demişler. Olsun bakalım. Selam Şahin, sen sus. Gözlerin konuşsun. Radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. 0553-714-94-96'dan artık son mesajları bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Ve son 19 dakikalık zaman diliminin içerisine girmiş bulunmaktayız şu dakika itibariyle.
1: Mersin efendim. 104.6. Erzurum'un meşhur cağ kebabı Atayurt Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 12 Taksim

Gözlerin Konusun Selami Şahin radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkarıyla birliktelimiz tüm hızıyla tüm güzelliğiyle devam etmekte. Sırayı Nejat Alp alacak. Neredesin Dişek radyonuzda. İyi akşamlar diyorum. Sıradaki şarkı Ümit Boşkur için armağan olsun en kısa zamanda kavuşmak dileğiyle demişler. Silifke'de bulunan yeğenim Burcu İlhan ve arkadaşları için sıradaki parçayı armağan ediyorum. Dayısı Güray Uysal göndermiş mesajını. İyi akşamlar yayınlar Fırat Bey. Ben İrem Alpaltun. Sıradaki en güzel aşk şarkıları amcam Mustafa Alpaltun ve yengem Deniz Gire'ye gelsin. Herkesin sabah kalkıp güne başlamak için bir motivasyonu vardır. Benim de hayata başlamak için motivasyonum var. Sen iyi ki varsın demiş. Abim iyi akşamlar, ben Derya Özgür. Sıradaki parça dayım Çetin Bakar ve yengem Çiğdem Bakar'a ve oğulları Mert'e gelsin. Sizleri çok seviyorum canım ailem. Dayım Allah'a emanet ol demiş sevgili dinleyicimiz. Haydi bakalım 0553-714-94-96. Artık son mesajlar arkadaşlar. Programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Ve bakıyorum vallahi bugün mesajları bitirmişiz ha. Az kalmış. Evet, şarkıyla sizleri baş başa bırakalım. Belki bir şarkı daha yetiştirebiliriz. Hani bundan sonra bir şarkı var ama sonrasında bir şarkı daha belki yetişebilir. Tamamen restali yapıyorduk. Ne yapacağız?

0: tavernacılardan bir tane şarkı ekleyeceğiz artık araya, yetişirse tabii. Neredesin Necdet Alp radyonuzda sizlerle sevgili dostlar.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Kübe, Allah'ına kurban.
3: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
4: Mersin efendim. 104.6.

Neredesin Necdet Alp'ı geride bıraktık sevgili dinleyenler. Dedik ya normalde son şarkımız olacaktı ama bir şarkımız daha var. Bir şarkı daha araya sıkıştıracağız. Hadi Susam Zalim radyomuzda sizlerle olacak. Bakalım mesajlara. Merhaba Fırat Bey, yayınlar sıradaki şarkı. Ben Adana'dan Çağla Alpaltun, sıradaki şarkı amcam Mustafa Alpaltun için gelsin. Seni seviyoruz amcam demiş dinleyicimiz. Abim iyi akşamlar, ben Çiğdem, sıradaki parçayı Aset Koku'da işim. Çetin Bakar'a gelsin, seni çok özledim, her şey gönlünce olsun. Çetin'im demiş sevgili kardeşimiz. İyi günler Muzaffer. Özür diliyorum, Rüfet. Sıradaki şarkı güzel parçalar Aslan işim, Erol Üşenmez için gelsin demiş. Karanlık dünyanın gelsin bakalım. Ben Özcan, sıradaki şarkı abim Suat Teker Bey, Fuat Teker için gelsin. Sabır acıdır, meyvesi tatlı.

0: tatlıdır demiş sevgili kardeşimiz. Sonrasında bir cevapsız arama bırakmış. Bakın bu cevapsız aramaları hiç yapmayın bu numarayı arkadaşlar. Biz zaten bir telefon yok bu ortada. Bir tablet yok, hiçbir şey yok. Sadece WhatsApp web açık. Yani arasanız bile zaten cevaplayacak bir ortam yok yani burada. Selamun aleyküm, müsait misin demiş sonrasında da. Müsaitim kardeşim, buyur söyle bakalım. Yaz, bekliyorum mesajını. Selam, iyi akşamlar. Ben Kıymet Kursa'daki tüm güzel anlamlı şarkılar oğlum Doğan'a gelsin. Oğlum hediyeni aldım, teşekkür ediyorum. Her şey gönlünce olsun. Çağla sana aşıkmış oğlum. Manyak gibi, hem de seni seviyormuş demiş. Valla güzel bir haber verdiniz ha. Selamlar olsun sevgili kardeşlerimize. Selamun aleyküm, ben Barış Yıldız demiş. Aleyküm selam diyelim sevgili Barış kardeşimize. Yazıyor şu anda mesajını anlık. Hadi bakalım, bekleyelim mi? Ha, sıradaki şarkı öncelikle kardeşim Uğur Yıldız ve Mahmut Yıldız ve can dostum Seyhan Acar ve onun, özür diliyorum, Onur Budak ve tüm sevdiklerine armağan olsun demişler. Hadi bakalım, bu güzel şarkı da sizler için gelsin. Hadi susam, nereden sevdim o zalimi? Nereden sevdim o zalimi? Radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Sonrasında da son şarkımızla kapanışımızı yapacağız. Güzel bir Atilla Kaya yorumu seçtim sizler için. Az sonra bu şarkıdan sonra son şarkımız olarak sizlerle olacak.
1: Gülbe, Allah'ına kurban.
2: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.

0: Allah Allah, Arısı Son radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla son şarkımız geliyor. Atilla Kaya, Sus Diyecek. Vallahi bugün mesajları bitirdik. Bu şarkıyla da kapanışımızı yapacağız Allah'ın izniyle. Öncelikle katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur cağ kebabına teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz. Kolay gelsin. Dileklerimizi iletiyoruz. Vallahi yanlışlıkla bir yerlere bastık ama jingle girdi. Neyse. Yarın yine aynı saatte aynı dakikada sizlerle birlikte olacağız sevgili dostlar. 2 saat boyunca radyonuzda sizlerle beraber olacağız. Sürçülisan ettiysem, bir hatam olduysa, kalbinizi kırdıysam affola diyorum. Tekrardan görüşürüz. Hepinize selamlar, saygılar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Az sonra birbirinden güzel şarkılar radyonuzda sizlerle buluşmaya devam edecek. Hiçbir yerlere ayrılmayın sevgili dostlar.
1: Selam, damara devam.
2: Harbedene göre değil, harbedenin arabayız.
3: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

Ayaklarıma kelepçeler takın, kollarıma uçurumlar kazın, yollarıma bırakmayın beni, bırakmayın beni. Duymak istemem sesini, tutmak istemem elini.

prangalar vurun ayaklarıma. Kelepçeler takın kollarıma. Uçurumlar kazın yollarıma. Bırakmayın beni, bırakmayın. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini. Yeniden başlamaktansa öldürürüm kendimi. Sürgüler sürün kapılarını. Umut bırakmayın yarınlarıma. Sakın aldanmayın ağladığıma. Bırakmayın beni, bırakmayın.

Sevgi nedir bilir misin? Sevmek yürek ister yürek. Sen hiç sevmedin ki bu alemde. Gönlüme taht kurmuştun, yıktın, gittin bir kalemde. Biliyorum, gökteki yıldızlar kadar uzaksın. Sen aslında bana tuzaksın. Umutsuz aşk derler bunun adına. Tohumunu ekemezsin. Yapıştı mı bir kere yakana, ezip de geçemezsin. Dedim ya, sevmek yürek ister, yürek. Sende ne yürek var, ne de

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımız başlıyor. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Şimdi sizleri

0: İlk şarkımızla baş başa bırakıyorum.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtar 0538 988 30.

0: şarkımızı geride bıraktık. Çok güzel bir şarkıydı. Yağmurdan kaçmak için içeri girmiş bir yabancı gibiyim. Sahip olduğum hiçbir şeye, hiçbir yere ait değilim dedi. Şimdi şöyle bir şey var. Bazen insan koca bir şehrin, kalabalık bir sokağın, hatta doğup büyüdüğü evin içine bile sığamayabilir. Kendini oraya ait değilmiş gibi hissedebilir. O yüzden bugün de biraz ait olmak veya ait olamamak, ne yaparsan yap. Bunun hakkında konuşmak istiyorum sizlerle. Ama ondan önce sizi güzel bir şarkıyla baş başa bırakacağım. Atilla Kaya yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel şarkıyı.
1: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtar. 0538 988 30 00.

0: 104.6 frekansında Özbay Kurtaroğlu'nda hazırlar programımıza. Geçmeden devam ediyoruz. Ama şimdi bir şey söyleyeyim. En kalabalık yürürken bile dünyanın en yalnız insanı gibi hissettiğiniz oluyor mu? Etrafınızdaki herkes bir yerlere yetişmeye, birileriyle bağ kurmaya çalışırken siz sadece akıp giden bir filmi izliyor gibi hissediyor musunuz hiç? Eğer böyleyse bence tam olarak ait olamamak böyle bir şey. Fiziksel olarak orada bulunuyorsunuz ama ruhsal olarak aradaki o görünmez duvar bir türlü aşılamıyor maalesef. Peki insan bir yere nasıl ait olabilir acaba? Sevgisi eksil. Önce tabii bu güzel şarkı dinleyeceğiz sizlerle. İstemeyen birini arıyor. Aşkını gizlemeyen, sevgisi eksilmeyen, ayrılık istemeyen birini arıyorum. Ferdi Tayfur sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarlı 0538 988 30 00.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar, 0538 988 30 çift.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.

şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Daha sonra bu güzel şarkıyı dinleyeceğiz hep birlikte. Uçar girer miydim? Şimdi Gaziantep'ten bir mesaj almışız. Ben Fatih Bilen demişler. Sıradaki şarkı Mersin'deki Yeni Pazar, Halkkent, Demirtaş, Çilek, Alsancak'taki tüm dostlarıma, arkadaşlarıma armağan olsun. Olsun en güzel şarkı.

Şarkılar size armağan olsun. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.

0: kıyamam. Kıysaydım giderken kıyardım sana. Kıyamam. Kıysaydım gözümü silah gibi dayardım sana. Kıyamam ki.
1: İzzet Yıldızhan, Kıyamam. Sizlerle radyonuzdaydı. Çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz yayınımıza. Hemen bir mesaj paylaşalım sizlerle. Merhaba, iyi yayınlar. Herkesin bir hikayesi vardır. Sen benim hem en güzel cümlem hem de en derin özlemimsin. Sıradaki tüm şarkılar benden her şeyim olan sevdiğim Berkan'a gelsin demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyelim. Şimdi sizleri Cengiz Kurtoğlu'yla baş başa bırakacağım. Şansım ne yapsın sizlerle radyonuzda.
2: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtaran, 0538 988 30.

şarkının girişine bakar mısınız ya? Bir an söyleyeceğim şeyden uzaklaştım. Girişi duyunca inanılmaz ya. Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz.

0: ait olmak demiştik programımızın başında. Bence ait olmak dediğimiz şey aslında anlaşılmak ya galiba. Çünkü sesini yükseltmeden de duyulabilmek, kendin gibi davranırken özellikle kabul görebilmek. İşte bunlar olmayınca insan bulunduğu yerde gerçekten misafir gibi hissediyor.
1: Sensiz bir gün geçmiyor.
0: Ve insan bazen beni gerçekten anlayan biri var mı diye düşünüyor. İşte ait olamamak biraz da bu sorunun cevabını aramak gibi. Uzun sürüyor belki ama bulunduğunda da bütün eksik parçalar yerine oturuyor. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri çok güzel bir şarkıyla baş başa bırakacağım. Arif Susam, Ölümsüz Sevdim. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımız. Reklamlarımızı geride bıraktık, devam ediyoruz programımıza. Şimdi sizleri çok güzel bir şarkıyla baş başa bırakacağım. Mümkün değil seni birden unutmak, mümkün değil seni içimden atmak. Bu güzel şarkıyı da şu an radyoları başında bizi dinleyen herkese armağan edelim. Selami Şahin sizlerle radyonuzda.

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar, 0538 988 30 çift 0.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Tutkan 0538 988 30 çift 0.

0: türlü unutamazsın beni. Sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Merhabalar Selin Hanım. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim canımın canı. Arkamdaki dağım olan Samet'e Azra'dan armağan olsun demişler. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
1: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtar 0538 988 30

0: değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Tabii ki en güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Şimdi sizleri Orhan Gencebay'la baş başa bırakıyorum. Dertler benim olsun sizlerle radyonuzda.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Sevgi Selin Dezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın yaklaşık son bir saatine de girmiş bulunuyoruz. Şimdi sizlere bir güzel şarkının Kamran Akkor yorumu dinleteceğim. Bir ateşe attın beni. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Sevgisel'in de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. İnsan bazen geçmişte yaptığı seçimleri düşünüyor. Acaba farklı bir karar verseydim hayatım nasıl olurdu diye de aklından geçiyor tabii ki. Ancak hiçbirimiz yaşanmamış ihtimalleri bilemeyiz. Bildiğimiz tek şey bugün bulunduğumuz noktaya bizi geçmişte attığımız adımların getirdiğidir. Bu yüzden bazen geçmişi sorgulamak, düşünmek, tasalanmak yerine bugünü değerlendirmek gerekiyor. Bunu yapmak da çok zor ama ne olursa olsun devam etmemiz gerekiyor tabii ki. Şimdi sizi çok güzel bir şarkıyla dediğim gibi baş başa bırakacağım. Bunu saymıyorum, bir daha gel, ne olur gel diyecek İbrahim Erkal bizlere. Hep birlikte bu güzel şarkıyı dinleyelim.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin Dezgiler programındayız ve yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Hemen bir mesaj paylaşalım. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben İnci, eşim Feda'ya sıradaki en güzel şarkıları armağan etmek istiyorum demişler. Ben de sizleri Müslüm Gürses'le baş başa bırakıyorum. Gönlünce olsun sizlerle radyonuzda.

0: ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin Dezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen ve programa mesajlarıyla katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum.
1: Sana çok kıskanım.
0: Şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

düşensem de sana sevgi doluyum. Ancak yanında ben mutlu olurum. Kahretsem de sana sevgi doluyum. Ancak seninle ben mutlu olurum.

0: Sevgi selinde ezgiler sona er. Sevgi selinde ezgiler.
1: Adres tali başlıyor.
2: Arabesk sevenlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM.

104.6 frekansında Babalar Resleri programındasınız. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en efsane resitallerini en güzel seslerinden dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Şimdi de Bülent Sertaş'la başlayacağız. Serdar Ortaç'la birlikte Haber Gelmiyor Yardan diyecekler. Geçenler.

haber gelir mi diye bekledik, yollara baktık ama bazen o haber asla gelmez. Gelse de bazen de gerçekten anlamı kalmaz. Çünkü ayrılığın en acı eşiği karşı tarafın dürüst olmadığıyla yüzleştiğin o andır. Güven bir kez kırılır.

Kırıldı mı o kalbe bir daha ne söz geçirilir ne de teselli kâr eder. Hatta bir hocam vardı hep şey diyordu, acaba bir alıntı mı bilmiyorum ama güven dediğin ruh gibidir, bir kalbi bir kez girer diyordu, bir bedene bir kez girer. Öyle gerçekten, güven bir kez giriyor ve bir daha asla kırıldığında geri dönmüyor. Ne yaparsa yapsın karşı taraf, ağzıyla kuşsa o güveni tekrar aynı şekliyle geri alamıyor maalesef ki. İşte insan bir noktada da buraya kadarmış diyor ve acısını içine gömüp arkasına bakmadan yolunda gidiyor. Bülent Sertaş, yalancısın diyecek. Bu şarkının da ardından reklamlara gidiyoruz. Reklamların ardından da Babalar Resteri ile Mersin FM 104.6 frekansında sizlerle olmaya devam edeceğim.

arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar İsteli programındasınız. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Şimdi de reklamların ardından Müslüm Baba ile devam ediyoruz programa. Ah bu gönlüm diyecek Müslüm Gürses. Bazen insan kalbinin etrafına devasa duvarlar örür. Bir daha asla der. Yemin ettim bir daha asla sevmeyeceğim. Ama işte o yeminler genelde tutulamaz ama olsun. Müslüm Baba ah bu gönlüm diyecek.

Müslüm Gürses Listeli ile devam ediyoruz programa. Bazen dışarıya karşı çok güçlü görünmeye çabalarız. Olduğumuzun aksine hiç kırılmıyormuş gibi, hiç üzülmüyormuş gibi davranmaya çalışır dururuz. Yalnız kaldığımızda, özellikle de gece çöktüğünde, o zırhlarımız birer birer dökülür. Çünkü ne kadar uzağa kaçarsak kaçalım, ne kadar güçlü durmaya çabalarsak çabalayalım, göğsümüzün sol yanında çarpan o canı susturamayız. Yani kalbimizin taştan olmadığını hatırlarız. Hatırladıkça da aslında karşımızdakilere söyleriz. Benim kalbim taştan değil deriz. Müslüm Baba da aynı şekilde benim kalbim taş değil diyecek. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Gürses resitalinin ardından Erol Budan resitaline geçiyoruz. Sevecekse diyecek Erol Budan. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

büyük sensin dedi Azer Baba. Şimdi de Azer Bülbül aşkımız yarım kaldı diyecek. Hazan vurdu goncalara, baharlarım yarım kaldı. Azer Bülbül'den bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakıyorum.

0: Mesitali.
1: Cengiz Kurtoğlu Restore ile devam ediyoruz. Kadehi şişeyi kırarım bugün diyecek. Bazen öyle dolarız ki ne dostu isteriz yanımızda ne sevgiliyi. Kadehi şişeyi kırarım bugün. Dostu arkadaşı kırarım bugün diyecek Cengiz Baba. Sizleri bu güzel restelle baş başa bırakıyorum. Cengiz Kurtoğlu radyolarınızda sizlerle birlikte olacak.

Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restiyarı programındaydınız. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca sizlerle birlikte arabeskin en efsane restallerinden, en efsane babalarından şarkılar dinliyoruz. Ben sunucunuz Zeynep. Bugün de son restel Cengiz Kurtoğlu'ndan, Taverna'nın babasından gelecek. Elveda sevgilim diyecek. Sendeki resmini yırtabilirsin, kalbinden aşkımı atabilirsin. Ben de maziye katabilirsin, elveda sevgilim diyecek. Ben de sizlere elveda diyorum ama beni maziye katmayın çünkü yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde Mersin FM 104.6 frekansında sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Yarın tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum. Sizleri bu güzel şarkıyla uğurluyorum. Cengiz Kurtoğlu, elveda sevgilim diyecek.